0: devre dışı bırakır, atar, kalpten atar. Kalp böylece temizlenir, nefsin afetlerinden temizlenir. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların nefslerinin kalbinde asla afetler kalamaz. Mutlaka sıfırlanır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Amasya konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan İslam dinini yaşamak mümkün mü muhterem efendimiz?
0: Hayır, mürşit mümkün değil evladım. İslam teslim olan demektir. Kişi mürşidine tabi olmadıkça teslim olması da mümkün olmaz. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Ama bu işlem gerçekleşmezse o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru normal standartlarda yola çıkmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Bizler tabi olduk ve mutluluğu yaşıyoruz. Çevremizdeki insanları mutlu etmek için neler yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Onlarla konuşmanız lazım. Onlara sizin de eskiden onlar gibi olduğunuzu ama tasavvufa girdikten sonra Allah'ın zikri sebebiyle nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla adım adım dolduğu için mutlu bir insan olmanızın her geçen gün arttığını onlara anlatmalısınız. Belki birçok kişi inanmayacaktır. Onlara diyeceksiniz ki çok kolay, denemesi bedava. Deneyin, tabi olun, bakın neler oluyor hayatınızda. O zaman gelip bana ne kadar çok teşekkür edeceksiniz, onu da unutmayın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa konferansından bir misafirimiz. Henüz tasavvufta değilim. İbadetlerimi düzenli bir şekilde yapabilmem için nasıl bir davranış sergilemem lazım muhterem efendimiz?
0: İşte söylediğin hedefe ulaşabilmen için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracaksın ve o mürşidin bir vekiline mutlaka ulaşıp tabi olacaksın. Tabi olduğun andan itibaren yeni bir hayat sana çok büyük mutluluklar yaşatacak inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben size tabi oldum ve bu sayede de zikre başladım. Allah'ın sevgisini nasıl kazanabilirim muhterem efendimiz?
0: Zikrini artırarak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Dışımızdaki bir insana karşı öfkemizi sevgiye çevirebilmemiz nasıl mümkün olur muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı.
1: Dışımızdaki bir insana karşı öfkemizi sevgiye çevirebilmemiz nasıl mümkün olabilir muhterem efendimiz?
0: Hacet namazını kılacaksınız. Allah-u Teala'dan bunu isteyeceksiniz. Ve 10-15 günlük bir devre kadar geçebilir. Ama o devrenin sonuna gelmeden evvel daha meselenin çözüldüğünü göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Teslimleri yapmak zorunda mıyız? Sadece Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmemiz yeterli değil mi muhterem efendimiz?
0: Hayır, değil evladım. Nefsinin kalbinin afetlerden temizlenmesi lazım. Temizlenmesi için de mutlaka zikir yapman lazım. Başka bir alternatif yok. Ya herru ya merru. Eğer Allah-u Teala'nın emrini yerine getirir de mürşidine ulaşıp tabi olursan, zikirlerine başlarsan, zikirlerin seni ne kadar mutlu ettiğini görmenin hazzını yaşayacaksın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay konferansından bir misafirimiz. Mürşit farz mıdır? Tabi olmayanların sonu ne olur muhterem efendimiz?
0: Mürşit farzdır. Tabi olmayanlar Allah yolunda hedefe ulaşamazlar. Unutmayın sevgili kardeşlerimizin dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Önce ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, sonra irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Böyle bir şeyin teslim standartlarına ulaşabilmesi mutlaka bir mürşide tabiiyetimizle mümkündür. Hacet namazını kılacağız. Allah'tan mürşidimizi soracağız. Tabii hacet namazını kılmak da evvela boy abdesti almakla sağlanır. Boy abdesti alıp kişi hacet namazını kılar ve mürşidine Allah'tan sorar. Göstermedi Allah Teala. Daha sonra tekrar sorar. Başka bir gün. Başka bir günde bir defa daha sorar ama en geç üçüncüde Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Gösterilen kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetle beraber büyük bir huzur ve mutluluğu o kişi yaşamaya başlar. Çünkü ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu çok büyük bir hazdır. Allah Teala'nın hedefine ulaşmak, Allah'ın o güzelliğini kendisine ulaştırdığı o güzelliği yaşamak. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin hakkı. Herkes Allah yolunda mutluluğu yaşayabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişinin cennete gideceği hadislerde geçiyor. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı bu sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Dikkat edin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve le zikrullahi ekmer. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetleri bir araya getirin, toplayın, yazın alt alta ve öbür tarafa da o zikri koyun. Zikir onların hepsinin toplamından daha büyük bir değerdir. Allah Teala bu sebeple dinimize İslam dini vermiş. Yani Allah'a teslim olanların dini. Allah Teala'nın istediği şey hepimizin Allah'a teslim olmamız. Evvela ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra irademizi ki bu daimi zikirle mümkündür. Allah'a teslim etmekle hedeflere birer birer varırız. Ama vardıkça mutluluğumuz en üst boyuta doğru yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan bütün beraberlikler mutluluğu simgeler. Hepiniz için kapılar ardına kadar açık. İsteyin, Allah Teala versin sevgili kardeşlerim. Hepinizi mutluluklara ulaştırmak için her zaman hazırdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah sahabenin kalbine sevgiyi koyduğunu söylüyor. Bizim de kalbimize sevgiyi koyması için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Zikrinizi arttırmayı Allah Teala emreder. İfade şöyle: ve le zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek, Allah'ın ismini tekrar etmek daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Ne kadar ibadet biliyorsanız onların hepsinin ötesinde zikir söz konusudur. En büyük ibadet zikirdir. ve mutlaka zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Mürşide teslimiyet derken mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil midir? Sadece ona tabi olmak yetmiyor mu muhterem efendimiz?
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mutlaka yaşamakta olan birisine tabi olmak mecburiyetindesiniz. Neden acaba öyle? Cereyanın size de geçmesi için. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir cereyanı var. O cereyan insanlardan insanlara ayrı ayrı ulaşır. Mürşidin temel görevi o cereyanı, ona henüz o cereyan, o hedefe ulaşmamış olanlara ulaştırmaktır. Ve o cereyan geçtikten sonra kişinin nefsinin kalbi, kişi zikir yaptıkça zikre paralel seviyede artacaktır ve kişi giderek kalbin nurlarla daha çok, daha çok, daha çok olacaktır. Ve kişi daimi zikre ulaşırsa, böyle bir şey de her zaman mümkündür, insanlar gayret ederse yapabilir, ulaşabilir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Ben de tövbe almak istiyorum ama ya yapamazsam diye korkuyorum. Bu korkuyu nasıl atlatabilirim muhterem efendimiz?
0: Korkuyu atlatmak için düşün. Eğer Allah'ın yoluna girersen, zikir yaptığın sürece devamlı derecat kazanacaksın. Diyelim ki sabah yapıyorsun, öğlenden sonra yapmıyorsun, tamam olabilir. Ama derecat kazanıyorsun mutlaka. Eğer o gün derecat kaybettiren bir şey yapmadıysan, derecat kazanan birisi olarak hep Allah katında yücelirsin. Eğer yanlış bir şey yapıp da derecat kaybettiysen, kazandığın derece, kaybettiğin dereceden fazlaysa gene kazançlısın. Allah Teala en güzel standartlarda herkese onun Allah katında yücelmesi için en güzel imkanları vermiş. Kişi zikir yaptıkça mutlaka derecat kazanır. Kaybettiği dereceler de olacaktır. Birine kızıp öfkelenecektir, kişi bağıracaktır. Sıkıntı verici bir şeyler yapacaktır. Olabilir, insanlık halinde bu da olabilir ama nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça bu tarzdaki olaylar da azalacak. Neticede o kişinin asla böyle bir noktaya davranış biçimlerini ulaştırmayacağı neticesine kişi varacaktır. İşte Allah'ın en çok dostları bu hedeflere ulaşmış olanlardır. Bir başka ifadeyle daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, siz konferanslarınızda sürekli sevgi ve zikirden bahsediyorsunuz. Fakat bu güzellikleri sizden başka kimseden duyamıyoruz. İslam'da zikrin ve sevginin yeri nedir muhterem efendimiz?
0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz zikreden kişi bir hedefe ulaşıyor. Bu hedef mutlaka diğer bütün davranış biçimlerinin sağlayabileceği derecelerden daha büyük bir derecede derecat kazanmaktır. Bu sebeple Bileceğiz ki sevgili kardeşlerim, bize dünyayı yaşarken en çok derecat kazandıran olay zikirdir. Allah kelimesini ister sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz diye, sesli veya sessiz tekrar etmek öteki bütün ibadetlerden daha büyüktür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dinimizde tövbe almanın hikmeti nedir? Sıradan bir insana el vermek, Allah ile kul arasına başkalarını koymak ne kadar doğru olur muhterem efendimiz?
0: Bu çok enteresan bir bakış açısı. Ne kadar doğru olur deyince, doğru olmadığı bir kanaat taşıyabilirsin. İşte hayatındaki en büyük yanlışlık bu olur evladım. Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak veya sessiz diye tekrarlamak. Hatta dilini bile kımıldatmadan içindeki duyguyla Allah kelimesini söylemek bile Allah katında bir değer taşır. Öyleyse Allah Teala'nın niçin öyle söylediğine dikkatle bakalım. Aynen şöyle söylüyor. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz, hatta dilini bile kımıldatmadan Allah diye iç dünyanızda söylemek bile Allah katında derecat kazanmanıza sebebiyet veriyor. Ama üçüncüsü hem zor hem de atladığınız zamanlar olabilir ve zamanı boşuna harcamış olursunuz. Onun için eğer mümkünse Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz bir şekilde ama içinizden Allah kelimesini fısıltıyla söyleyerek diye tamamlamak, devam etmek daha güzel. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocam İslam teslim olmaktır dediniz. Ben bu saydığınız teslimleri nasıl gerçekleştirebilirim muhterem efendimiz?
0: Eğer tabi oldunuzsa zaten gerçekleştirmeye başladınız demektir. Kim hacet namazını kılar, bu hacet namazında mürşidini Allah'tan sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun kendi bulunduğu yerde, o kişinin bulunduğu yerde ki herhangi bir vekiline ulaşırsa ve ona tabi olursa gerçekten mürşidine, mürşidin kendisine tabi olmuş gibi Allah-u Teala'dan derecat kazanır ve kalbine de Allah'ın nurları tıpkı mürşidine tabi olmuş gibi girer. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey ne? İnsanların kalpleri afetlerden kurtulsun, nurlarla dolsun. Onun için Allah-u Teala zikir için şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür manası çıkıyor ortaya. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet var. Bunun adı zikir sevgili kardeşlerim. Ve zamanımızda olaylar dizisine baktığımız zaman bizim sevgili din adamlarımız İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tekrar ediyorum. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah Teala ise diyor ki ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Doğruları Kur'an-ı Kerim'den öğreneceksiniz. Gerekirse bize ulaşın, sorun. Biz bakalım size neticeyi söyleyelim inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştıracak. Bu istikamette sözü var. Peki biz bundan sonra nefs ile cihadı nasıl kazanacağız muhterem efendimiz?
0: Zikir yaparak kazanacaksınız. Çünkü zikir yaptıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin azaldığını hissedeceksiniz. Bunun neticesi sizin Allah yolunda hareket etmeniz için sahanın büyümesi, ama şeytanın size tesiri istikametinde sahanın küçülmesi demektir. Öyleyse Allah için olun. Zikrinizi arttırmaya çalışın ve bilin ki en büyük ibadet zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, nefs nedir? Nefs ile mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır muhterem efendimiz?
0: Nefs afetleri ifade eder. Ruh ise mutlulukların işaretini taşır. Bütün insanlar için nefs adı verilen bir müessese her an vardır. Ne zaman size kötülük yapmış bir kişiye siz de bir kötülük yaparsanız nefsiniz buna sevinir. Ama ruhunuz sevinmez. İnsanlardan intikam almak bir marifet değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruh veriyor. Niçin veriyor ruhu? O kişinin iç dünyasında huzur bütün boyutlarıyla oluşsun ve yerleşsin diye. Ama kişi Allah yoluna giriyor, mürşidine tabi oluyor, tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte böyle insanlara Allah Teala ermiş evliya diyor. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Peki bu kişi ruhsuz mu? Evet, ruhsuz. Ruhu Allah'a ermiş. O insan, ruhu eren bir insan. Böyle olanlara Allah Teala ermiş evliya adını veriyor. Allah'ın dostluğu en büyük standartta orada. Ruhu Allah'a ermiş bir insan. Keşke bütün insanlar ruhlarını Allah'a erdirseler de hepsi birbirini en çok sevenlerden olsunlar. Böylece mutluluğun en büyüğünü hepsi yaşasın inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali, maddi şeyler bizi mutlu eder mi muhterem efendimiz?
0: Maddi şeyler herkesi mutlu eder. Helal kazandığı bir para, ayakkabısı eskiyen bir insanın yeni bir ayakkabı alması, aklınıza hangi açıdan ne geliyorsa, her güzel şey İnsanın mutluluğu için bir sebeptir. İnsanlara göre güzelliklerin standardı değişir. Talep durumuna göre, ihtiyacına göre. Ama eğer insanlar Allah'ın helal olarak verdiği nimetlerle doyuyorlarsa, helal para kazanıyor da onu harcıyorlarsa, hep dünya üzerinde mutlu insanlar olarak yaşarlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacaksınız, hacet namazı kılacaksınız ve Allah'tan "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır" diye talepte bulunacaksınız. Bu kadar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, misafirlerimiz, kardeşlerimiz ve bizleri için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, elbette sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Ama her şeyin bir sonu var. Bugün de bu konuda bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra Allah'a çok hamd ediyoruz, çok şükrediyoruz ki Allah Teala bizlere bu imkanları veriyor. Hep Allah'tan bahsederek saatlerce beraber olmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, hepinize çok ama çok sevdiğimizi ifade ederek bugünkü konuşmamıza inşallah burada son veriyoruz. Bu konuşmayı burada tamamlıyoruz. Unutmayınız ki bize çok büyük bir mutluluğu siz yaşattınız. Belki biz de size aynı şeyi gerçekleştirdik. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu bir sevgi nişanesi. İnsanlar hep huzur içinde yaşayacaklar. Eğer Allah'ın dostu olurlarsa. Biz de hepiniz için bu istikamette bir hedefin sahibiyiz. Sizleri sonsuz mutluluklara bırakıyoruz. Mutluluklarınız sonsuz olsun. Hep Allah için yaşayın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle birlikte engelleri inşallah tezekkür edeceğiz. Engeller biliyorsunuz gözlerde, kulaklarda, kalpte veya görme hassasında, işitme hassasında ve idrak etme hassasında. Bakalım Kur'an-ı Kerim neler söylüyor. Sadece konuyla alakalı ayetleri değil, onlara mana vermekte, kendilerinin evvel veya sonra gelen diğer ayetleri de beraber gözden geçirmeyi inşallah uygun gördük. Birinci ayet-i kerime Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Onları İkaz etsen de, uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Bakara 6. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim ve işitme hastalarının üzerine ve ala ebsarihim gişave ve görme hastalarının üzerine de gişave isimli bir perde koymuştur. Ve lehum azabin azim, onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi burada Bakara 7'de Allah Teala uzuvlardan bahsediyor. Affedersin, hastalardan bahsediyor. İşitme, görme ve idrak. Kalp adı geçiyor ama kalpteki idrak söz konusu. Şimdi bu insanların kalplerinde görme, işitme ve idrak etme hastalarının, kalplerinin görme hastalarının, işitme hastalarının mühürlü olduğu insanların birinci vasıfları kafir olmaları. Şimdi devam ediyoruz ayetlere. Ve minennâsi men yekûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire. İnsanlardan öyleleri vardır ki derler ki biz Allah'a ameni olduk ve yevmil ahire, yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya da inandık. Yani burada ameni olduk ifadesi var. Ve mahum bi müminin, ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iman ettik ve Allah'a ulaşma gününe de iman ettik. Allah'a ameni olduk. Yevmil ahire de inandık diyorlar. Ama inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı. Dilememişler. Ve Allah Teala da onlar mümin değillerdir diyor. Öyleyse bu insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
söylemiş ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama onlar dinlememişler. Dilememişler. Hem de yetmez, bir de diledik demişler. Bakara 9 Yuhadiunallahe vellezine amenu ve ma yahtevune illa enfisehum ma yeşurun. Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Yani akıllarınca aldatırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar diyor Allah Teala. Devam ediyoruz ayetlere. Öyleyse burada sadece mümin olduk,

Allah onların marazını, hastalığını arttırmıştır. O zaman yani bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azabun elimin bima kanu yekzibun. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlara elim bir azap vardır diyor. Yani neyi yalanlamışlar, neyi tekzip etmişler? Allah'a ulaşmaya inansalardı ve dileselerdi zaten mümin olacaklardı. Bakara suresi 11. ayet-i kerime. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu müslihûn. Onlara dünya üzerinde fesat çıkarmayın dendiği zaman dediler ki biz sadece ıslah edeceğiz. Dikkat edin. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar ve fesat çıkarıyorlar. Bu insanların Allah-u Teala görme hastalarını, işitme hastalarını ve idrak hastalarını çalışmaz hale getiriyor. Devam ediyoruz. Bakara 12. Ela innehum humil mufsidun. İyi bilin ki onlar muhakkak ki fesat çıkaranlardır. Velakin la yeşurun. Ama onun farkına varmazlar. Tıpkı zamanımızdaki insanlar gibi. Biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka cennete ulaşırsınız. Onlar da bizim söylediklerimizi yalanlamaya çalışıyorlar. Emaniye bilgilerince İslam'ın diyorlar şartı 5'tir. Onu yerine getirirseniz yeter size. Siz onun söylediklerine bakmayın. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Söylediklerimize de bugüne kadar kimse itiraz edemedi. Çünkü bunları biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri bize öğretiyor. Biz de sizlere söylüyoruz. İşte tam şu andaki, bu zamandaki insanlar ne demek diyorlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Öyle şey yoktur. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Bunların hepsi boş laf diyorlar. Oysa ki onların söyledikleri boş laf. Kur'an-ı Kerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'den okuyorum size, bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesine de mani oluyorlar. Buna mani olunca tabii Allah'a ulaşmalarına da mani oluyorlar. Yeryüzünde fesat çıkaranlar sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani olanlardır. Burada kimlerin Allah-u Teala kalplerine mühür vuruyormuş, görme hastalarına, işitme hastalarına, kimlere azim bir azap varmış, insanların birer birer vasıfları çıkıyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyor insanlar. Başka insanların da hidayetine mani oluyorlar. Bakara 13 ve izâ kîle lehum âminû. Onlara âmine olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman âmenen nâsu, âmini olan insanlar gibi siz de âmini olun denildiği zaman kâlû enûminu kemâ âmene süfehâhü. O sefihlerin, akılsızların inandığı gibi mi inanalım? Bu sefihler, akılsızlar bizleriz. Bizim aslında pek akla ihtiyacımız yok gibi geliyor bana. Allah-u Teala bunları öğrettiğine göre akılsız da olsak öğrenenleri öğrendik.

dediklerimizi tekrar etmek yeterli. Çok zeki olmamız gerekmiyor. Ela innehum humus sefahâ ve lakin lâ yâlemûn. Asıl onlar sefihlerdir ama bilmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı cennet saadetine mutlaka ulaştıracaksa ve bir takım insanlar sakın size bunları söyleyenlere inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cennete falan ulaştırmaz diyorsa bir başka grup, hiç Kur'an bilgileri olmadan, acaba hangileri akılsızdır, sefihlerdir? Eğer Allah-u Teala'ya inanmıyorlarsa, o zaman kendilerini kurtarmaları mümkün değildir. Bu insanların yeryüzünde fesat çıkardıkları burada kesinleşmiş durumda. Kimdir fesat çıkaranlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarına mani olanlar. Onların durumu bu. Bakara 14 ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halev illâ şeyâtinîm kâlû innâ me'âkum innemâ nahnu müstesniûn. Ve iman edenlere rastladıkları zaman biz âmenû olduk dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz muhakkak ki sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz dediler. Allah-u Teala'nın burada enteresan bir işareti var. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman diyor. Demek ki şeytanın halkı da çok kalabalık. Herkesin kendi şeytanı oluyor. Ve herkese şeytan, kendi şeytanı fısıldıyor bir şeyler. Burada Allah-u Teala'nın işareti gayet açık olarak geliyor. Bu insanlar o şeytanların tesiri altında. Herkes için de bir tartışma işitir. Birisi Allah'ın emrini yapmasını, ikincisi yapmamasını söyler. İkinci ses, o şeytanın sesidir. Allah'ın emrini yapmamayı öğütleyen, yasak ettiği fiili ise işlemeyi öğütleyen ses. O zaman bu insanlar kalpleri hasta olanlar. Ve bu hastalık sebebiyle fesat çıkaranlar. O zaman fesat çıkaranlarla hastalar aynı standartların içinde görünüyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engeller o insanların yeryüzünde fesat çıkarmaları sebebiyle konulmuş. O insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ve Bakara 15'e geçiyoruz. Allahu yestehzihu bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim yamehun. Allah da onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde, tuğyanları içinde bocalayıp dururlar. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi Ulâi kel lezîneştirevut dalâete bil hüdâ. Onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlardır. Ne yapmışlar?
Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bu kadarı yeter. Bu kadarı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için hidayete karşılık dalaleti satın almak söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, diledikleri an hidayet üzere olacaklardı. فَمَا رَابِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bu ticaret onlara hiç kar sağlamadı ve hidayette de değiller. Hidayet üzere de olmadılar, hidayette olmadılar. Öyleyse bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hep hidayete karşılık dalaleti satın alanlar. Bakara 17. Meselühüm kemeselillez zistefkade nara. Onların durumu tıpkı şunun benzeri gibidir. Onlar ateş yakmışlardır. Felemma adaet ma kavluhu zehaballahu bi nurihim ve terekuhum fi zulumatin la yufsirun. Bir ateş yakıp da ateş çevresini tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlığa terk etti. Onlar görmezler. Karanlıklar içinde görmezler. Bakara 18. Sümmün, bükmün, umyun. Fehüm la yercun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar Rablerine dönmezler. İşaretler hep aynı istikamette geliyor. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bunlar dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette kalıyorlar. Hidayete adım atamıyorlar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler hidayet üzere olacaklar. Ve Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki idrak hassası, görme hassası ve işitme hassası üzerine Allah Teala mühür vurmuştur. Görme hassası üzerine de perde çekmiştir diyor Allah Teala bu insanların. Burada da birer sağır, dilsiz ve kördürler diyor. Bu sebeple yani görme, işitme ve idrak hastaları örtülü olduğu için sağır, dilsiz ve kördürler diyor Allah Teala. Hastalardaki engeller sebebiyle sağır, dilsiz, kör. Bakara 19. Evke sayyibin mine semai fihi zulümatin ve radun ve berk. Yec'ulüne asabi ahüm fi azanihim mine sevaiki hazaral mevt. Vallahi muhitun bil kafirin. Muhitun bil kafirin. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır. Bakara 20. Yikadül berku yehtefu efsarühüm. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Kullama eda elehum neşef fihi ve izâ azleme aleyhim kâmu ve levşâllâhi lezehebe bi sem'ihim ve efsârihim. İnnallâhi alâ külli şeyin kadîr. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Onlara her ışık verişinde onunla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların duymalarını da, görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Burada Allah Teala'nın yeniden bir görme ve duymadan bahsetmesi, kişilerin bu dünya hayatına bakışlarına dair bir işaret. Dileseydi bu dünyada da onları kör ederdi Allah Teala. Yani
Allah'ın ayetlerinin öğretilmesi, Allah'ın dininin öğretilmesi, öğrenilmesi, idrak edilmesi, irşat makamının görülmesi istikametinde değil, herhangi bir istikamette insanların bakışını da kör hale getirebilirdi. Onların işitmelerini de, başka insanları işitmelerini de engellerdi Allah Teala. Hayır, onları bırakıyor. Onları bırakıyor, engellediği insanların kendi gayretleri sebebiyle engellenmek. Yani insanlar engellenmeyi davet ediyorlar. Neyle? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu kadar kalsalardı Allah Teala onlarda bu hususları gerçekleştirmeyecekti. Kendilerine zarar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Gidecekleri yer cehennem olacaktı. Belki de cehennemin en üst katına gideceklerdi. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın onlara öğrettikleriyle alay ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın o muhtevada gözleri, görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlemesi ve görme hastalarının üzerine perde çekmesi, ki o da mühürleme anlamına geliyor, sebepsiz değil. Hani burada çok ciddi bir engel var. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyor değiller. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Yetmez, kalplerinde maraz var, hastalık var. Kalplerinde maraz olmak, başka insanların da yolunu kesmek anlamına geliyor. Ve bu kalplerinde maraz olan insanlar, Allah'ın yolunda Resullerle ve onun etrafındakilerle alay ediyorlar. Bir başka özellikleri. Bir de açık açık yalan söylüyorlar. Biz zaten Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar. Ama dilemiyorlar. Her açıdan münafık olmanın bütün özelliklerini gösteren insanlar. Geliyoruz Nahl Suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe. Kalbi imanından sonra kim kafir olursa, küfre dönerse. İmanından sonra kalbi imanla mutmain iken kim küfre dönerse, Allah'ı inkar ederse. Ama zorlanan kimse hariç diyor Allah Teala. Velakin men şeraha bil küfri sadran, kim küfre göğsünü açarsa, fe aleyhim gadabun min Allah. Allah'ın, Allah'tan gadab onların üzerindedir o zaman. Ve lehum azabun azim, onlara azim azap vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini yarıyor, göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açıyor. Ondan sonra da eğer kişi böyle bir durumdan sonra, hidayet erdikten sonra dönerse, o kişi kendisi yeni bir yol açmış oluyor göğsünden, kalbinden göğsüne bu sefer, göğsündeki imanın geri çıkması için. Birincisinde Allah Teala açıyor yolu. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından onun göğsüne rahmet, fazl ve salavat giriyor, göğsünü dolduruyor. Ama kişi hidayet erdikten sonra oradan düşerse, hidayetten düşerse, o zaman kendisi göğsünü yarmış oluyor ve göğsündeki iman
çıkıyor oradan. Kişi tekrar küfre dönüyor. Kalbindeki bütün nurlar oradan ayrılıyor ve kişi müminken kafir oluyor. Nahl 107 Zalike biyennehüm üstehabbül hayatet dünya. Onların bu muhakkak ki onların dünya hayatını istihab etmeleri, seçmeleri alel ahireti. Ahiret hayatına tercih etmeleri, ahiret hayatından daha çok sevmeleri, müstehap kılmaları. Ennallâhe lâ yehdil kâmel kâfirîn. Allah muhakkak ki kâfir kavmi, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve Nahl 108. İlâikellezîne tebeallâhü alâ kulûbihim. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve işitme hastalarını ve görme hastalarını ve onlar gafillerdir. Allah hem kalplerini hem işitme ve hem de görme hastalarını hem de kalplerini deyince kalpteki idrak hastasını Allah-u Teala mühürlemiştir diyor. Burada hidayetten sonra tekrar hidayetten sonra geriye dönüş var. Bu görüş sebebiyle her şey tersine dönüyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesi alınıyor. Kişinin kalbine imandan sonra küfre dönüş olduğu için tekrar küfür yerleşiyor. Yani iman kelimesinin gitmesiyle küfrün tekrar geriye dönmesi söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala bu sefer hepsini mühürlüyor. Kalpleri üzerine mühür koyuyor. Kalplerinin idrak hastası üzerine. İşitme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve görme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve burada ne görüyoruz? Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayetlerinde hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan dönüş var. Burada Allah Teala kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra söz vermiş. Mutlaka onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdikten sonra tekrar küfre dönen insanlar söz konusu. İşte bu onların durumu. İsra Suresi 45. ayet-i kerimesi. Ve izâ karetel Kur'âne ceâlnâ beyneke ve beynellezîne lâ yûminûne bil ahireti hicâben mestûrâ. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Yani gözlerinin üzerine görmelerini engelleyen bir perde kıldık diyor. İsra 46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ve kalplerine ekinnet kıldık. En yefkahuhu ve fi azanihim, kalplerine ekinnet kıldık, idrak edemesinler diye. Ve fi azanihim vakra, kulakları üzerine vakra koyduk diyor. Kulaklarının içine vakra koyduk diyor. Kalpleri üzerine ekinnet koyduk, kıldık ve gözlerinin kulaklarının içine
vakra koyduk, engel koyduk. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ani vahdehu, yani sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini bahsettiğin zaman, bahsederek zikrettiğin zaman, vellev alâ idbârihim nüfûrâ, nefretle arkalarına döndüler diyor Allah Teala. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor. Yani onlara tebliğ yapıyor. Bu tebliğe rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin diyor tebliğindeki en önemli faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmayan insanlar var burada. Ve gözlerine, kulaklarına ve kalplerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Kalplerine ekinnet koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor. Gözlerine ise hicabı mesture koyuyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Yevmil ahire inanmayanlar, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe. İsra 47, nahnu alimu bima yestemune bihi iz yestemune bileyke ve iz hum necva iz yekuluz zalimune in tettebiune illa reculen mesfura. Onların diledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi olarak tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz diyor Allah Teala. İsra 48. Unzur keyfe darabu lekel emsale fedallu fela yestetuine sebila. Bak senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, yani sırat-ı müstakime ulaşmaya güçleri yetmez diyor Allah Teala. Takat yetiremezler. İsra 49 ve kâlû izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ lemebûsûne kalkan cedîdâ. Ve biz kemik ve kırıntı ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. İsrailli, kul kunu hicareten ev hadida, de ki taş veya demir olun, olsanız bile. İsra 51, ev halkan mimma yekburu fizudurikum feseyekulüne men yuidun. قُلِ الَّذ۪ي فَتَارَكُمْ اَوَلَ مَرَّهْ فَسَا يَنْقُدُونَ اِلَيْكَ رُغُسَهُمْ وَيَكُولُونَ مَتَاهُ قُلْ اَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun, o zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de, bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyeceklerdi ki onun yakın olması muhtemeldir. Bu durumda Allah-u Teala'nın İsra 45 ve 46'da söylediği işaret, uzuvlarına engel konulması. İsra 45, 46 ve 51'e kadar olan konularda sadece inanmamak değil, başka insanları da yoldan çıkartmak, siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek bu mecnun, deli, şair diyerek arkasından fısıldaşıyorlar.
Allah-u Teala'nın sözlerine inanmayarak hem de bununla alay ederek uzuvlarına engel koyuluyor. Ve burada muhtevaya baktığımız zaman derinliklerinde hep aynı şeyleri görüyoruz. Sadece inanmamakla kalmıyorlar bu insanlar. Başka insanların da hidayet ermelerine mani teşkil ediyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Kehf suresi 56. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ma nursilul mürseline illa mübeşirine ve münzirin. Biz resullerimizi sadece müjdelesinler diye ve uyarsınlar diye göndeririz. Yücadilul lezine keferu bil batılı. Onlar ki keferu bil batılı, batılı örtmek kafirler ise, ellezine keferu, onlar mücadele eder bir batılı. La yuthidu bihil hakka. Hakkı batılla iptal etmek için. Ve tehazu ayati ve ma unzuru huzuva. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler, diyor Allah-u Teala. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ve ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ederler, diyor Allah-u Teala. Şimdi Kehf 57'ye gidiyoruz, bir sonraki ayet-i kerime. Ve men azdımu mimmen zükkire bi ayati rabbihi fe erada anha ve nesiye ma kaddemet yedah. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine ekinlet kıldık. Ve onların kulaklarında vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bunlar, bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Burada gözlerdeki hicab-ı mesure, kalplerindeki ekinnet, kulaklarında da vakra söz konusu. Hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu edinirler, diyor. Bu zamanki durumda aynı durum. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilememekle kalmıyorlar. Dini bildiklerini zanneden insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyecekken veya diledikten sonra onların sapmaları için, Allah'a ulaşmaktan vazgeçirmek için onları bütün güçleriyle çalışıyorlar. Tabii böyle bir sonuç onların bütün boyutlarda bir daha kurtulmalarına engel oluyor. Ayetlere yüz çeviriyorlar, resullerle mücadele ediyorlar ve onlarla resullerle alay ediyorlar. Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesine geliyoruz. Beşiren ve nezira fe arada ekserühüm fehüm la yesmûn. Müjdeleyici ve korkutucu olarak. Fakat Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. İşitmezler. Fussilet 5. Ve kâli kulübina fî ekinnetin mimma ted'ûnu ileyhi ve fi azanina vakfun ve min beynina ve beynike hicabun famel innena aminun. Onlar bizi kendisine davet ettiğin şeyden, yani Allah'a ulaşmayı dilemekten
Kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kalbimizde ekinet vardır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Vakra vardır. Ve bizim de senin aranda bir hicap vardır. Hicab-ı mestûre. O halde sen senin dinince hareket et, biz de şüphesiz dinimiz üzere hareket edeceğiz dediler. Fusilet 6. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun. Festekimu ileyhi festafiruhu ve veylun lil müşrikin. Resulüm de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Tek bir ilahtır. Onun için hepiniz istikamet üzere olun. Allah'a yönelin, ona yönelin. Festekûmû ileyhi. Ona istikamet üzere olun. Ona yönelin. Yani ona ulaşmayı dileyin. İleyhi ve estağfiruhu ve ondan mağfiret dileyin. Yani mürşidinize ulaşıp önünde tövbe edin ve günahlarınızın sevaba çevrilmesini isteyin. Vay haline o müşriklerin diyor ve veylün lil müşrikin diyor Allah Teala. Kimdir müşrik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Rum 31-32 bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a ona, Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, ve kum salat, ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Elindekinin doğru olduğunu zanneder ama aslında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Doğru olan bir şey yoktur ellerinde. Ellezine la yutune zekate, o müşrikler zekat vermezler ve hüm bil ahireti hüm kafirun, onlar ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ederler. Burada Fusilet Suresinin 5. ayet-i kerimesi uzuvlardan bahsediyor. Müşrikler, bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ediyorlar. Gene engeller uzuvlarında. Allah'a yönelmedikleri, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesin. Öyleyse Allah Teala'nın uzuvlar üzerine engel koyması söz konusu gene. Bu sebeplerden koyuyor. Açık bir mücadele, arkasından uzuvlara engel. Öyleyse alay etmek konusu Bakara 7'de de Bakara 18'de de hastalar üzerine engel koyuyor Allah Teala. Allah'a ulaşacaklarına inanmıyorlar, hile yapıyorlar inandık diyerek, kalplerinde maraz vardır, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, hastalar üzerine engel koyuyor Allah Teala ve Fusilet suresinin 5-6-7. Ayet-i kerimelerinde de uzuvlarda Allah Teala engeller koyuyor.
Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesine, 21. ayet-i kerimesine ve 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. 23'te dahil. Ya eyyühellezine aminu etiullâhe ve resulehu. Ey aminu olanlar, Allah'ın Resulü, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu entüm tesmeun. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Enfal 21. Ve la tekunu kellezine kalu semina ve hum la yesmeun. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Ve siz Resulü işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. İnne şerret devavi indallahi sümmül bükmüllezine la yakulun. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sağır, dilsiz ve kalpleri akıl etmeyen. Öyleyse buradaki işaretten sonra 23'e bakalım. Enfal. Velev alimallahi fihim hayren le esmâhum. Velev esmâhum le tevellev. Ve hüm müridûn. Ve Allah onların içinde hayır olduğunu bilseydi, görseydi, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile, onlar mutlaka dönerlerdi. Ve onlar yüz çevirenlerdir. Aslında 22. ayet-i kerimesinde, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir diyor. Yani kalpleri de mühürlü, kulakları da mühürlü. Sağır, dilsiz işareti, akıl etmeme işareti uzuvlar olarak görünüyor. Onlar akıl edemezler diyor Allah-u Teala. Şimdi burada işitme söz konusu, akıl etme söz konusu, işitebilme hassa ile alakalı ama Allah-u Teala onların kulakları vardır, onunla işitmezler diye Araf 179'da bahsediyor. Akıl etmeyen sağır ve dilsizler diyor Allah-u Teala. Yani hem akıl etmiyorlar, idrak edemiyorlar, hem de sağırlar ve dilsizler. Ama akıl etmek dediğimiz zaman idrak etmek müessesesi giriyor devreye. O zaman Fusilet'in Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesi hassalar ve uzuvlar. İşitmedikleri halde işittik diyenler. Allah Teala Araf 179'da onların kulakları vardır, onunla işitmezler diyor. Onların gözleri vardır, onunla görmezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler diyor. O zaman uzuvlar demek daha doğru oluyor. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde uzuvlar hasta. Uzuvlar çalışmıyor. Hem akıl etmemeleri sebebiyle hem de yalan söylüyorlar. İşittik diyorlar ama işitmemişler. İşitselerdi mutlaka Allah'laşmayı dileyeceklerdi. Allah da bütün engelleri kaldıracaktı. Uzuvlardakileri de, hastalardakileri de. Ama bunlar sağır, dilsizler ve körler. Mülk suresinin 8-9. Ayetlerinde neler söylüyorlardı? Akıl etmemek orada geçiyor. Ne söylüyorlardı? Size Resul, size nezir gelmedi mi sözüne karşılık? Geldi. Ama biz onlara inanmadık diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Seni dalalette görüyoruz dedik diyor. Demek ki
sağır, kör ve dilsiz irşat makamının söylediklerini işitmiyor, onu irşat makamı olarak görmüyor, Allah'a inanıyor ama kitaplarına inanmıyor. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, dalalette mi olurduk diyor. Dalalette olup da burada cehennemde mi olurduk? İşitmiş ve akletmiş olmak. İşitebilmek ve akledebilmek. Bir beraberlik var gibi hem uzuvlarda hem de akletmeyen sağır ve dilsizler. Bu da uzuvlar olarak görünüyor. Gidiyoruz Enam suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor ki: Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fesaberu ala ma kuzziba ve uzu hatta etahum nasruna ve la mübeddile li kelimetillah ve lekad caike min nebeil mürselin. Ve andolsun ki senden önceki resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Enam 35. Ve inkâne kebûr aleyke iradühüm fe inistetâte en yebtegiye nefakan fil ardı. Efsüllemen fissemâyi fe te tiyehum bi ayeh. Ve levşâllâhü le cemeâhüm alel hüdâ. فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse, o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, bir mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerinde toplardı. Artık sakın cahillerden olma, diyor Allah Teala. Yani bütün devirlerde Allah'ın Resullerine mutlaka büyük çoğunluk karşı çıkacaktır. Ve Allah Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Onlara bir şey mi ispat etmek istiyorsun diyor. O zaman gücün yeterse bizden iste diyor. Yerin dibine bir tünel veya semaya bir merdiven kurulmasını. Böylece onlara bir mucize getir inansınlar diye. Allah Teala bu ifadeyle böyle yapsam biz de bunu gönderseydik o zaman diyeceklerdi ki bu bir mutlaka sihirdir. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Allah'ın Resullerinden hep mucize istemişler. Bir kısım Resuller, mesela Nebi Resuller hep getirmişler mucizeleri. Ama mucize gelince işte demişler bu muhakkak ki bir sihirdir. Şimdi Enam 36'ya geliyoruz. İnnemâ yestecibul lezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yub'asumuhumullâhi sümme ileyhi yurcuun. Ve Allah ölüleri diriltir. Sonra ona döndürülürler. Davete işitenler icabet eder. İşitenler icabet ettiği zaman ne yapar? İcabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı diler. Bunun üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder. Mutlaka ona 12 tane ihsan vererek mürşidine ulaşma imkanı sağlar. Tabi oldukları zaman da ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a yola çıkar, Allah'a ulaşır. Bu ancak o ölünün Allah-u Teala tarafından diriltilmesiyle tahakkuk eder. Enam suresinin 36. ayet-i kerime, işitenler icabet eder. İşitmek deyince hep aklımıza Araf 179 geliyor. Onların kulakları vardır. La yesmeun diyor. La yesmeun biha. Hep uzuvlardan bahsediyormuş gibi görünüyor. Buradaki muhteva ne? Resuller yalanlanmış. Ama Allah'ın yardımı mutlaka geliyor neticede.
Resul o yardım gelene kadar yaşıyor. Allah'ın yardımı geliyor ve insanlara Allah Teala ispat ediyor ki o Allah'ın Resulüdür. Ama o zamana kadar sabretmek gerekiyor. O zaman ne oluyor? Allah birçok insanın adım adım görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Burada hasta mı, uzuv mu? Bu konuda Allah Teala bir işaret vermemiş, sonuçtan gidiyor. O zaman sonuçtan gidildiği zaman uzuvlar geçerli. Ve Enam suresinin 39 ve 40. ayetlerine bakıyoruz. Vellezine kezebu bi ayatina summun ve bukmun fi zulumatin. Men yeşaillahu yudlilhu ve men yeşe yec'alhu ala sıratin mustakim. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakim üzerinde kılar. Yani burada da kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlayanlar hangi ayetleri? Allah'a ulaşmayı dinlemek konusundaki ayetleri, en azından bu ayetleri yalanlamış insanlar. Ve Enam 40 kul e'ereytum in etakum azabullahi ev etetkumus saatu e galillahi ted'un in kuntum sadikin. De ki siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Yani Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinize göre sizler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlersiniz diyor Allah Teala onlara. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Enam 36'da da 39'da da uzuvlarda engeller söz konusu. O zaman bakıyoruz muhtevaya, ayetler yalanlanmış. Allah'ın ayetlerimizi yalanlayanlar diyor Allah Teala karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani hem gözler kör, hem kulaklar sağır, hem de kalp dilsiz. Ve bu insanlar dalalette.

Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, karanlıkta kalan sahabe dilsizlerdir diyor Allah Teala. Ve dilediğini kim ederse onu dalalete bırakır diyor. Dalalete bıraktı kesin olarak sağır, kör ve dilsiz olanlar. Ve böyle olmayanlar, Allah'ın ayetlerine inananlar ve tabi inancın sonu mutlaka Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diyor Allah Teala. Bunların durumu ne? Bunlar ayetleri yalanlayanlar. Enam suresi 39. ayet-i kerime ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine geliyoruz. Efereyi temenni tehaze ilahehu hevahu ve edallahu illahu ala ilmin ve hateme ala semihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışave ve men yehdihi min badillah. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Gördün mü Habibim? Efereyte gördün mü? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, işitme hassasını ve kalplerini, kalpteki idrak hassasını mühürler ve onların kalplerindeki ve onların basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Öyleyse artık Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir? Hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Câsiye 24'e bakıyoruz bir yardım geliyor mu diye. Ve kâlu mâhiye illâ hayâtü ne dünya ne mûtu ve nâhiyâ ve mâ yuhlikûnu ileddâr ve mâ lehum bizâlike min ilm. İnhüm illâ yezünnûn. Mekke kâfirleri kıyamete inanmazlar. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bilgileri yoktur. Sadece böyle zannederler. Câsiye 25 ve izatut aleyhim ayatuna beyinatin ve ma kana hüccetuhum illa en kalu la kalu tu bi abayna in kuntum sadikin. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca kıyametin olacağı hususunda doğru sözlüyseniz babalarımızı getirin bakalım demek olur. Yani kıyamete de inanmıyorlar. Kıyametten sonraki dirilmeye de inanmıyorlar. Câsiye 26. Kulillahi yuhyikum summe yumitukum summe yecmeukum ila yevmil kıyameti la reybe fihi ve lakin ekseren nasi la yalemun. De ki diyor Allah Teala, sizi Allah sizi diriltiyor. Sonra öldürecek. Sonra olacağından şüphe olmayan kıyamet günü sizi toplayacak. Ve lakin ekseren nasi la yalemun, insanların çoğu bunu bilmezler. Câsiye 27 ve lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve yevme teknemus saatu yevmeyizin yahşerul müptülûn. Yahşerul müptülûn. Kıyamet kopacağı gün var ya, işte o gün batıl sözlere uymuş olan kafirler hüsrana düşeceklerdir. Batıldakiler, batılla iştigal edenler, onlar hüsrana düşeceklerdir diyor. Öyleyse bu uzuvlar üzerindeki engele bakıyoruz şimdi. Câsiye 23'teki engelin arkasındaki şartlar. Neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Birinci sebep. Onların ilimleri var. O faydasız ilim üzere dala ettiler. Ölümden sonra hayata inanmıyorlar. Kıyamete inanmıyorlar. Ve de ispat istiyorlar. Babalarımızı getirin diye. Burada iki tane temel sebep var. Birincisi hevalarını
kendilerine ilah edinmeleri. İkincisi, faydasız ilimleri. Bu iki sebep dolayısıyla bunların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine Allah Teala engeller koymuş. Ve bir de kıyamete inanmamaları. Yeni bir farklı sebep, kıyamete inanmamaları. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, kıyamete inanmamak. Burada hepsine bir şeyler söyleniyor insanların. Bu söylenen şeyleri hiçe sayıyorlar. Bu söylenen şeyleri ciddiye almıyorlar. Ve burada açık bir şekilde problem doğuyor. Allah Teala uzuvlarına engel koyuyor bazı olaylarda, bazılarında da hastalara engel koyuyor. Fatır 19, 20, 21, 22'ye bakıyoruz. Ve ma yestevil ama vel basir. Kör olanla gören bir olmaz. Burada Allah Teala göz

ve ma yestevil ahyâyü lel envât. Dirilerle ölüler bir olmaz. İnnallâhi yusmû men yeşâhü. Şüphesiz Allah kimi dilerse ona işittirir. Ve ma ente biz müsmim müsmîn men fil kubur. Sen mezarda bulunanlara işittirecek değilsin. Ve ma ente bi musmi'in men fi'l kubur. Sen mezarda bulunanlara işittiremezsin, işittirecek değilsin diyor. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesi. Kör olanla gören bir olmaz. Dirilerle ölüler bir olmaz. Fatır 22'de Allah Teala Allah davetini kimi dilerse ona işittirir diyor. O zaman Allah Teala'nın emirleri kendilerine tesir etmeyen, karanlıkta kalan ve kör olan insanlar, ölü olan insanlar, bütün gözleri, kulakları, kalpleri işitmeyenler, görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmayanlar, onların hepsi için Allah Teala ölülerdir diyor. Enam suresinin 25. ayet-i kerimesine okuyoruz 24'ten başlayarak. Diyor ki Enam 24, sadece 24'te Allah Teala unzur keyfe kezeva ala enfüsühüm ve dalle anhum. Ma kânü yefterun. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti. Enam 25. Ve minhum men yestemû ileyk. Onlardan kim seni dinlerse ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkuhuhu. Onu anlamalarına karşılık onların kalplerine ekinnet kılarız. Ve fi azanihim vakra ve kulakların içinde vakra ağırlık vardır. Ve en yerev külli ayetin la yumini biha. Bütün ayetleri görseler onlara iman etmezler. Hatta izâ câike yücadilûneke, hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. Mücadele ederler. Yekûlüllezîne keferû, derler ki kâfirler in hâzâ illâ esâtül evvelîn. Bunlar sadece evvelkilerin masallarından ibarettir. Enam suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri konunu daha 26. ayet biraz daha açıyor. Ve hüm yenhevne anhu. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten men ederler, neh ederler. Ve in yuhlikune illa enfisehum ve ma yeş'urun. Onlar da ondan uzak dururlar. Hidayetten uzak dururlar. Kendilerinden başkasını helak etmezler. Sadece kendilerini helak ederler, başkalarını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Bütün ayetleri görseler inanmazlar diyor Allah Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor. Kalplerinde ekinnet vardır diyor. Burada Enam suresinin 25. ayet-i kerimesinde uzuvlar, ayetleri yalanlamaları, başka insanları hidayetten uzak tutmalarını tuttukları için. Araf 176, 177, 78, 79'a 176, 177, 178, 179'u beraberce gözden geçiriyoruz. Gene uzuvlardan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki Araf 176'da velev şi'na lerefanehu biha velakin nehu ahlede ilel ardı ve tebaa hevahu. Fe meseluhu ke meselil kelb. İn tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes. Zalike meselul kavmillezine kezevu bi ayatina. Faksusil kasasa leallehum yetefekkerun. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de.

Ayetlerimizi yalanlayan kavmin işte hali böyledir. Artık bu kısası anlat. Böylece onlar tefekkür ederler. Araf 177. Sa'e meselennil kavmillezine kezevu bi ayetina ve enfisehüm kâni yazdımun. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Araf 178. Men yehtillahi fehvel mühted. Ve men yüldir fevlâke hümül hâsirûn. Allah kimi hidayete erdirirse, artık o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Araf 179. Ve lekad zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum ayunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesmeune biha. Ulaike el enami belhum edallu. Ulaike humil gafilun. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalaletlidirler. İşte onlar gafildirler. Öyleyse Allah Teala Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasından bahsediyor. Hevalarına tabi olanlar, ayetleri yalanlayanlar. Onlar dalalette ve hüsranda bırakılıyorlar. Burada da Araf 179'da 176'dan başlarsak hevalarına tabi olanlardan söz ediyor Allah Teala. 176'da hevalarına tabi olanların uzuvlarını Allah Teala kapatıyor. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor, kulaklarına bakra, kalplerine de ekinnet, kalplerini de mühürlüyor. Öyleyse ifade çok açık bir şekilde. Onların diyor Allah-u Teala gözleri var, görmezler, uzuvlar. Kulakları var, işitmezler. Öyleyse gözlerin, kulakların, kalplerin kapalı olduğu bir müessese ama olay çok ilgi çekici bir hüviyet kazanıyor. Çünkü burada da hevalarına tabi olanlar var. Câsiye 23'te de hevalarını kendilerine ilah edinenler var. Demek ki tabi olanlar için uzuvlar, ilah edinenler için hassalar söz konusu. Ve her ayet-i kerimede Allah Teala insanları bir şeylerle ölçüyor, imtihan ediyor. Onlar hakkında vasıf şartı koyuyor. Ondan sonra da onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürlediğini veya uzuvlarına engel koyduğunu ifade ediyor. Öyleyse diğer ayetleri de gözden geçirelim. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَلَوْشَا اَرَبِّكَ لَاَمَنَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلِّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُنُوا مُؤْمِنُونَ Şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi topluca elbette iman ederlerdi. Yoksa sen insanları müminler oluncaya kadar zorlayacak mısın? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin bir nefsin mümin olması olmaz.
Ve geç ölürse alellezine la yakulun, Allah'a akıl etmeyen kimsenin üzerine ceza, azap, pislik kılar. Neyse, burada akıl etmeyen kimseler var. Akıl etmeyen kimsenin üzerine pislik bırakıldığından bahsediyor Allah Teala. Yani bunlar akıl etmeyenler için kör, sağır, dilsizler dememiz lazım. Ama Allah Teala burada bir işaret koymamış. Onun için bunu geçiyoruz. 15. ayet-i kerime İsra 72 ve men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil âneti âmâ ve edallü sebîlâ. Ve burada, bu dünyada kim körse artık o ahirette de kördür. Ve yoldan sapmıştır. İsra suresinin 72. ayet kesimi, 73. ayet kelimesi ve inkâdû le yeftinûneke anillezî evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayre ve izen ettehazûke halîlâ. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. O takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Öyleyse kimler fitneye düşürenler, düşürmeye çalışanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Dünyada da kör olan, ahirette de kör olan. Öyleyse bu körlük Allah'a ulaşmayı dilememekten kaynaklanan bir körlük. Kim aminu olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve ifadenin aşağısında seni fitneye düşürüyorlardı dediğine göre Allah Teala gene bir karşılıklı tezekkür var, müzakere var, karşılıklı konuşma var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti var. Davete icabet etmiyorlar. Ve icabet etmedikleri gibi neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürüyorlarmış. Düşürmeleri mümkün değil tabii. Ama her seferinde bir konuşma, bir tebliğ, arkasından bir körlük. Burada körse gözleri görmüyor manası çıkıyor buradan. Bu körlük tartışma ile oluşuyor. Yani tartışıyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka şeyler söylüyorlar ve onu yalanlarına, Allah'ın söylediklerine uymayan şeylere inandırmaya çalışıyorlar. İsra suresinin Allah Teala İsra 97'de buyuruyor ki ve men yehtillahi fehüvel muhted. Allah kimi hidayet erdirirse o hidayete erer. Ve men yudlil felen tecide lehum evliyae min dunihi. Kim de dalaletteyse onun için Allah'tan başka dost bulunmaz diyor Allah Teala. İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vücuhihim umyen ve bükmen ve summa. O diyor Allah Teala kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak haşredilir ve yüzü koyun. Mevahüm cehennem. Onların kalacakları yer cehennemdir. Küllema havet zidnahüm saira. Ve biz onları ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık diyor Allah Teala. Öyleyse İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi insanları ikiye ayırıyor. Körler, sağırlar, dilsizler bir grup. Hidayete erenler ikinci grup. Kör, sağır ve dilsiz olanların hidayete ermediği kesin olarak ifade ediliyor burada. Kör, sağır ve dilsizler yüzü koyun haşredilir. O kör ve sağır dilsizler dalalette olanlar. Allah Teala bir de hidayette olanlardan bahsediyor. Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kişiler. Allah Teala burada İsra 98'de
İşte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı? Biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır diyor Allah-u Teala. Sağır, dilsiz ve kör olarak orada haşredilmek. Dünya hayatı bitmiş. Kıyamet gününden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 99. ayet-i kerimede diyor ki اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهِ الَّذ۪ي هَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَحْلُكَ مِسْلَهُمْ وَجَعَالَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَاَبَا الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında hiç şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. İsra 97'de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'tan başka bir dostları olmadığı ve kıyamet günü de kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünerek haşredilecekler diyor Allah Teala. Kıyamet günü dalalette olanların durumu. Ama dalalette olanların dalalet sebebi Allah'ın ayetleri inkar etmeleri ve kıyamet günden sonraki dirilişi inkar etmeleri. Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesine geliyoruz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَاُمْيَانًا. Ve onlara Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Furkan 73'te uzuvlarındaki engeller alınanlar söz konusu. Yani Furkan 73'teki insanlar uzuvlarına engel konulmayanlar, uzuvlarındaki onlar kör ve sağır olmazlar diyor. Furkan 69'dan başlamak lazım. Ve men yefal zalike yelka esama 69. ayet-i kerime yudaaf lehül azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde azabı arttırılır kat kat. Orada alçaltılarak temelli kalır diyor Allah Teala. Sonra 70'te İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ama tövbe edenler, ameli olanlar ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiati hasenata çevrilir. Ve Allah onlar için gafurdur ve rahimdir. 71 Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlerse muhakkak ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar. Öyleyse bu 72. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Aynı kişilerin özellikleri: yalan yere şahitlik yapmazlar, faydasız bir şey konuşana rastladıkları zaman buluşmadan yüz çevirip iyi bir şekilde geçerler diyor. Onlar ki kendilerine bu ayet-i kerime, 73. ayet-i kerime, Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Neden? Çünkü gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalplerindeki engeller, görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller tamamen alınmıştır. Furkan Suresinin 73. ayet-i kerimesi pozitif istikamette konuya ışık tutuyor. Enam Suresinin 46. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kul ereytüm in ehazallahu sem'akum ve ebsarakum ve hateme ala kulubikum men ilahin gayrullahi yetikum bihi unzur keyfe nusarriful ayati sümmehum yaslifun. Ey Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir?
Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Allah Teala ayetlerden yüz çevirenlere engel koyuyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesinde ve hastalar ve uzuvlar engelli. Enam 49'a bakıyoruz. وَالَّذ۪ي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. Gene ayetlerin yalanlanması. Ve 50. ayet-i kerime قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ هَزَائِنَ اللّٰهِ وَلَا عَالَمَ الْغَيْبِ وَلَا اَكُولُ لَهُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوحَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Bize, size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahidlerine tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? Burada Enam 49'da ayetlerimizi yalanlayan kimselere azap dokunacaktır diyor Allah Teala ve onların görmeyenler olduğu, tefekkür etmeyenler olduğu ona işaret ediliyor. Ayetleri yalanlayan, fıstığı olan ve o kimselerin görmedikleri basiretle gören dediğine göre hastalardan hareket ediyor Allah Teala. Hastalarına engel koymuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hastalar konusundaki açıklamalar burada bitmiyor. Bu konu bir ders daha devam edecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hepsini tamamladığımız zaman hepsi üzerindeki sonucu sizlere arz etmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin birinci kısmını engeller konusundaki hastalar ve uzuvlar üzerine konulan engeller konusundaki sözlerimizin birinci kısmını inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol göğsünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sonrası sol göğsünüzün üzeri. Sır, sağ göğsün üzeri hafi, köprücük kemiklerinizin birleştiği yer, ahva, taşlarınızın birleştiği yer, letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer, letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000, 17 oldu, 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle wild adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu usul haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, birdinizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
ve insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki gışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semih hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah Teala kalbinize ihbat koyar. Bu Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum. Ondan evvel de işitiyordum. Ondan evvel de idrak ediyordum. Matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği. Başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünün üzerindeki engeli alırsa icab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane İhsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Manevi kalbiniz görevi yapmaya başladı. Bir, vücudunuza kan pompalayan, temiz kanı vücudunuza pompalayan ve kirlenerek geri dönen kanı tekrar kalbinize ulaştıran bir sistem. Nefes alıp verdikçe havadan aldığınız oksijen kirlenmiş olan kanınızın temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar. Bir, kanı çeker. İki, kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir. Ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. Bir insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman üç, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi, aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür. Yoksa fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Nefsinizin de bir kalbi var sevgili kardeşlerim. Ve önemli olan
İşte o nefsinizin kalbi. O nefsinizin öyle bir kalbi var ki, onun öyle vücuda kan taşımakla, kanı temizlemekle falan alakası yok. Ama sizin onu temizlemeniz lazım. Çünkü nefsinizin kalbi doğduğunuz anda %100 afetlerle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iftiralar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısının aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarında mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. İşte nefsinizin o %100 kapkaranlık olan kalbine karşı ruhunuz da bir kalbin sahibidir. Gene etten yapılmış bir kalp değil. Allah Teala'nın etten yarattığı bir kalp değil. Ama muhtevasında sadece hasletler olan bir kalbe sahiptir ruhunuz. Öyleyse nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuzda kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuza temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle. Nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları ne? İki zıt kardeşi
iç dünyanızda taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı, şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun, affedersiniz, aklınızın şuur kazandığı ortam, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Öyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine müsaade etmesi, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz,

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur, üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her olaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Ard arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Yani neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki nefsinizin taleplerine dur diyecek olan, onun zıttı olan şeyi aklınızdan isteyecek olan ruhunuzdu. Peki ruhunuz 14. basamakta vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın koruması altına giriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın mutlak bir koruma sistemi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Nefsiyle ruhunun dengede olduğundan çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen, hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva sizi hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimiyle. Nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın koruyucu kanatlarının altındasınız. Allah-u Teala'ya kanat izafe etmek tabiatıyla böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala öyle bir hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlayabilen hızdır. Bu yüzden Allah-u Teala zamandan münezzehtir. Yani sıfır zaman aralığında Allah-u Teala kainatın, yarattığı kainatın her noktasında bulunabilir, yetmez. Kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanın sonsuz, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken insan ve

devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlere değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi olduğu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka onu mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor. İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler ve dilediği

andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, yani ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün, kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, %49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır.
ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta, o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulu'l-elbab olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur. Devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişi ya yerlerin melekutu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekutu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekutu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekutu gösterilir. Gene 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur. O kişi ulu'l-elbab makamından sonra göklerin melekutu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra ihlas makamı biter. Sitret-i müntaha gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh daveti o kişinin ihlas makamını bitirip
Sala makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada dört mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed. İyâken estaîn ihdinâ sırâta. Enâbte aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak, ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi dilinize kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım.
Siz de bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah-u Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah-u Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmekte olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım, kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah-u Teala? Gelin beraber bakalım, hadi toparlanın. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْنَرَمُتْ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor. Yani diyor ki, onlar tağuta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan
insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiili varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler, hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'ın kulu olmuş sahabe, sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki, hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun, şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşma. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli, yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri, onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.
gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar, ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennete kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı?
Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulu'l-elbab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulu'l-elbab olmak hem de bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulu'l-elbab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulu'l-elbab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulu'l-elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde
Deyin ki diyor, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabıkun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş tabi'in. Ensara da, muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa, hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır.
mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendi düşünü yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz
sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah-u Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah-u Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim.

%7 fazo, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört. İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olan

insanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince, Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları dalalette bırakır. Allah onları kendisine ulaştırır. İki grup insan, Allah'ın dalalette bıraktıkları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hikmet meselesini incelediğimiz zaman bunun işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah-u Teala ile dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah-u Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa Allah-u Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibe meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa, o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmetli olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak, bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü
rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı ile alakalı olan hangi ayeti görse, o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet, aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra, ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını, vekabillah makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi Allah'tan ihsanlar alabilir, nimetler alabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah-u Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan fena makamında veya beka makamında veya zühd makamında veya muhsinler makamında kalp gözü açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz. Kalp gözü açılmıştır. O kişi burada irfan sahibi olur. İrfan sahibi olmakla, arif olmakla hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah-u Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah-u Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz. Hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplumun %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastalığındaki gışaveti alır. Görme hastayla birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah-u Teala'nın kulaklarındaki vakrayı alır. Kulak o kişinin Semî isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihbat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah-u Teala. 7 tane furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır. 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime ve başların üzerine Allah'ın katından Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacak. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder,
kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez. Yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefsi emare tahakkuk eder. Kişi nefsi emaredir. Yani Allah Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefse emanede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olmuştur, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, İlmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. O kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır.
Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından takip eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası üçüncü basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı o 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak, 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz. Bundan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi böylece evvap olur. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuş kişi. Sonra ne olur? Sonra Enam suresinin 127. ayet kerimesi gereğince böyle bir insana Allah'ın bir nimeti daha gelecektir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde burada beka makamına ulaşır. Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse nefsinin kalbindeki nurlar da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır. Kişi fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman
bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir. Kalp kulağı da açılabilir. Kalp gözü de açılabilir. Gene irfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daim zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi daha günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor. Elbab lübler demek. Ulul elbab lüblerin sahipleri. Lüb, beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla anılır. Kimdir Ulul Elbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li Ulul Elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab var ya diyor Allah-u Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın Ulul Elbab kulları yan üstü yatanlardır. Onlar genellikle kıbleyi sağ alacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar. Kulakları yastığa gelir. Birazcık kulaklarını yastık üzerinde hareket ettirirler. Bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de,
yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ali İmran 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki hikmet sahibi olmak farzmış. Peki Allah-u Teala'nın bu hikmet sahibi kulları hangi özelliklerin sahibidir? Allah-u Teala bu makama ulul elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin melekûtudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerine düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Allah-u Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen olanına tabi olurlar dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'laştırmışlar. Hidayete ermişler, fizik vücutlarını ulaştırmamışlar. Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ve hikmet sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan, mürşidi mürşid olarak görmek üzere olan, fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah-u Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah-u Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes
mutlaka Allah-u Teala tarafından ona dergah gösterirler, onu görürler. Onarlık, insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'an'ların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir. Anadolu'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sık sık bulunur. Ebu Bekir Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da 7. kata çıkabilenler onarlık sıralar halinde secdededirler. Ve onlar rahle-i tedrisatı aşmışlardır. 6. kata aşıp 7. kata ulaşınca asma kattaki onarlık sıralara dahil olurlar. Allah Teala ulenvabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda, yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır, hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri rasihun ise derler ki ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için
Kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi hikmet sahibi olan kişinin ulul erbabın müteşavi ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasyonsa bütün bu ayetler inandık emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul erbaba aittir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte bu kişi ulul-elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta devrin imamının dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Ve kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala acaba zikir ehli demekle neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir. Allah Teala'nın bir büyük nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı gökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder.
Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır. Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Ve ise elde tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Ehl-i tezekkür aynı zamanda ehl-i zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehl-i zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar ve her saniye 700 derecat kazanırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse, sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa, her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden, hayrı Allah Teala dizayn ettiğinde bakıyoruz ki hayır o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin 7 katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir. Sonra kişi 7. katın 7. alemi olan indi ilahiye ulaştığında Sitretin müntahayı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi o da hikmet ehlidir. Ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür. Sonra salah nuru verilir. Sonra günahları sevaba çevrilir. En sonunda iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi o irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah'a teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da
ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah'a teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son amacının çözüldüğü, Allah'ın zatının yürüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye, Ensar olsun, Muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe'yi tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah bu akşamki sohbetimize başlamak istiyoruz. Konumuz mu? Faydasız ilim. İki ilim çeşidi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir faydalı ilim, bir de faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Allah Teala diyor ki onların ilimleri bir eşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de faydasız ilim bu denli açık bir şekilde yer almıştır.

çirmesi. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte Allah-u Teala'nın net ve açık ifadesi. Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar alim olduklarını zannediyorlar ama aslında dalaletteler. O hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir şirk olayıyla karşı karşıyayız. Allah'tan başka bir şey ilah ediniliyor. Hevalarını, nefslerinin afetlerini, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar. Ve diğer afetler, bunların muhtevası hep hevalardır. İnsanın heva ve hevesi, nefsinin afetleri ve bu afetlerin onları sürükledikleri hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala faydasız ilmin sahiplerini yapıları itibariyle de burada devreye koymuş. Allah onların Basar isimli görme hastaların üzerine kışavet çeker, perde çeker diyor. Onların Semmi isimli işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Onların kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Kalplerini mühürler. Faydasız ilmin sahiplerinin özelliği ne? Kendisine ilim öğretecek olan kişiyi gözleri göremez, kördür. Onu düşman olarak telakki eder. Kendisine ilmi öğretecek olan kişiyi düşman olarak telakki eder. Onun ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığının farkında değildir. Onun ilmine uymayan bir ilim sergilenmektedir. Öyleyse o ilim yanlıştır. Öğrendiği faydasız ilmi doğru ve kurtarıcı olarak adlandıran din adamları için kendileri gibi düşünmeyenler yanlış ilmin sahipleridir. Öyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeleri için sebep var mı? Elbette var. Asırlardan beri insanların elleriyle yazdıkları çok sayıda kitap. Her devirde yazılan kitaplar bir sonrakilere örnek teşkil etmiş. Bir sonrakiler evvelkilere kendilerinden de bir şeyler ilave etmişler. Daha sonraki nesle ulaşmış, onlar da ilave etmişler. Bugüne kadar gelmiş bu insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplar. Ve sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. Her şeyin en kötü standartlarda ilim olarak insanlara sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer ilim din ilmi ise, o zaman din ilminin insanı felaha ulaştırması lazım. Kurtuluşa ulaştırması lazım. İrşada ulaştırması lazım. Allah'a ulaştırması lazım.

ulaştıracağı bir şeyler, bir yerler var. Ve eğer insan doğru ilmin, faydalı ilmin sahibi ise o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Arkadan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim eder. İrşada ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah'ın ilminde bir tamamiliğe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, asırlar asırları kovalamış. Her asırda insanlar kitaplar yazmışlar. Ve o kitapları satmışlar. Bugün de aynı kitaplar piyasalarda satılıyor. Ne var ki asırlardan beri yazılan bu kitaplar sonunda İslam'ı bütünüyle ortadan kaldırmış. Faydasız ilim nedir? İnsanı kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe kurtuluşların da bütününe ulaştılar. Şimdi beraberce bakıyoruz. Sahabe 14 asır evvel ne yaptı? 1. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki, onlar diyor, sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan içtinav ettiler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve saft bu sebeple Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut'un kulu iken Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tağut'un kulu olmak ve Allah'ın kulu olmak. Arada bir köprü var. Amene olma köprüsü. Allah'a ulaşmayı dileme köprüsü. Dilemeyen tağutun kulu olmakta devam eder. Ama münib olan kişi, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtulur. Felaha erer. İşte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne yapar Allah Teala? Onların üzerine rahim esması tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarındaki kışaveti kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarındaki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti, kalplerindeki mührü açtıktan sonra alır. Kalplerindeki mührü açar, kalplerindeki ikneti alır ve yerine ihbat koyar. Böylece kör, sağır ve idraksiz olan bu kişi gören, işiten ve müdrik bir hüviyete ulaşır. Müdrik, idrak eden demek. İdrak edebilecek olan bir noktaya ulaşır bu kişi. Bütün sahabe
bu handikapı aşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah Teala derhal işitmiş, bilmiş ve görmüş, Rahim esmasıyla tecelli etmiş. Tecelli ettiği anda bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş mu? Kesin Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği insanlar bunlar. Bunlar sahabe. Burası üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırdı sahabeyi. Sonra sahabe Allah'ın kendilerine, kalplerine ulaşmasıyla, kalplerinin Allah'a çevirmesiyle, göğüslerinden kalplerine yol açmasıyla, nefs tezkiyesine başladılar. Kalplerine Allah'ın nuru girdi. Sonra ne oldu? Sonra mürşitlerine ulaştılar. Kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e ulaştılar ve tabi oldular. Olmuşlar mı? Kimsenin bir itirazı yok buna. Hep herkes biliyor ki sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların adıdır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. Sahabe, görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibime o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar kimmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ona tabi olanlar. Biz hepimiz basiretle Allah'a davet ederiz. İşte Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim, bu bizim yolumuzdur. Sahabenin tarifi var ayette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Demek ki ikinci safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Kur'an tabiyeti, Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılar. Kur'an tabiyeti farz kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında olmazsa olmaz bir şart ortaya çıkar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Artık onlar faydasız ilmin sahipleridir. Kim ona öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek olmayan bir ilmin sahibi ise o faydasız ilmin sahibidir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Tağutun kulluğundan, tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Allah'ın kulu olamaz. Tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Tağuta dost olmaktan kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz. Her şey, sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olmakla başlıyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a dost olamaz, Allah'a kul da olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, üstelik de ilim sahibi olduğunu iddia ediyorsa, o sadece faydasız ilmin sahibidir. Allah Teala açıkça onların ilim sahibi olmadıklarını anlatıyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar muhakkak ki bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize, yani Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Milaki olmak, ruhun Allah'a ilka edilmesi, Allah'a milaki olması. Ne zaman insanın ruhu Allah'a milaki olur? ...21. basamaksa milaki olur, ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın muhtevası içerisinde eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ferradu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha, ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun, ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi ilmin, hangi titrin sahibi olursa olsun, o Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Her açıdan gafleti anlatan ayetlere baktığımız zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişiler aslında bir ilmin sahibi olduklarını iddia ederler hep. Hem de bu adamlar doçenttir, bu adamlar profesördür. Eskiden belki de ordinarius profesörlük devresinde ordinarius profesördüler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bakalım Allah-u Teala bu gafleti olanlar için neler söylüyor. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. O cehenneme gidecek olanlar var ya diyor, onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Neyi görmezler? İrşat makamını, ilmin sahibini İrşat makamı olarak ve ilmin sahibi olarak görmezler. İki, onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. İlim sahiplerinin söylediği sözleri işitmezler, manasına varamazlar. Tabiatıyla anlayamazlar ne söylendiğini. Çünkü kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple irşat makamının anlattıklarını kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Derinlemesine, onun manasına ulaşamazlar.

Öyleyse işte bu işitmeyen, görmeyen ve manasına varamayan insanlar ve ilmin sahibi olduklarını iddia ediyorlar bu insanlar, işte onlar faydasız ilmin sahipleridir. Şu dünyada ne yaparsanız yapın karnınızı doyuracak olan bir takım şeyleri mutlaka vücuda getireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bir yerlerde, bir işlerde çalışarak hayatınızı mutlaka kazanacaksınız. Ama ilim bunun ötesinde bir şey. O karnınızı doyuracak olan parayı kazandığınız ilim değil asıl ilim. Sizi cehennemden kurtaracak olan ilim. Düşünün ki bu senede, bu dünyada 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Orada 200 milyar, 200 belki trilyon sene yaşamanız söz konusu. Cennet veya cehennem adı verilen o yerlerde. Cehennemde sadece işkence var, azap var. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öyleyse ilim kişiyi cehennemden kurtaracak olan ilimdir. İlim kişiyi bu dünyada mutlu kılacak olan ilimdir. İşte o ilim faydalı ilimdir. Ve de onlar, o ilmin sahipleri, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Şimdi Araf 179'a tekrar dönüyoruz. Onların diyor, kalpleri de vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar var ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şu dünyada insanların ilim kabul ettikleri şeyin neresine ulaşırlarsa ulaşsınlar, onlar bu insanları cennete ulaştıracak olan ilim sonsuza kadar bir hüznü, bir işkenceyi ifade ediyorsa veya kurtuluşu Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğu ifade ediyorsa, milyarlarca yıllık bir mutluluk, o zaman sevgili kardeşlerim asıl ilim odur. İşte Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İki ayeti birleştirdiğimiz zaman Câsiye 23 ile bu ayeti kerimeyi ne görüyoruz? İkisinde de kişilerin görme hastaları kapalı. İkisinde de kişiler kör, sağır ve idraksiz. Allah'ın ilminden gafil olanlar ve ilimlerine rağmen Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Onları onların ilimleriyle delalette bırakırız diyor Allah Teala. İlimleri onları dalalet adı verilen çukurdan, cehennemden kurtaramıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilme baktığımız zaman
Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Demek ki Araf 179'da da gaflet meselesi var. Gaflette olanlar, faydasız ilmin sahipleri, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Bu sebeple ilim sahibi olmaları da zaten mümkün değildir. Hangi ilmin sahibi olmaları? Faydalı ilmin sahibi olmaları, onları cehennemden kurtaracak olan ilmin sahibi olmaları mümkün değildir. Bu insanların müşterek özelliği, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Şimdi bu açıdan bakıyoruz, neden insanlar kör, sağır ve dilsiz bırakılırlar? Neden açılmaz gözleri, kulakları, kalpleri o insanların Allah-u Teala tarafından? Öyle olmayı hak ettikleri için. İşte kafirler için Allah Teala'nın dizaynı. Diyor ki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle. Söylesen de söylemesen de aynıdır, sonuç değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Özellik veriyor. Allah onların basar, görme hastaları üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semi hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürleyerek kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Öyleyse Bakara 6 ve 7'de Allah-u Teala hastalar üzerindeki işlevden bahsediyor. Hep aynı insanlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gaflette olan insanlar için söylüyor Allah-u Teala. Araf 179'da uzuvlar üzerinde engeller var. Bakara 6 ve 7'de hastalar üzerinde engeller var. Câsiye 23'te hastalar üzerinde engeller var. Ama Câsiye 23'te de Araf 179'da da Allah-u Teala onların ilimsiz olduklarını söylüyor. Araf 179'da Allah-u Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. Câsiye 23'te ise Allah-u Teala onların faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır diyor. İşte zamanımızdaki din öğreticilerinin genel durumu. Kur'an unutulduğu için İnsanlar din ilmini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrendiği için neticede bir sonuca ulaşmış insanlık. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da durum değişik değil sevgili kardeşlerim. Din üçünde de unutulmuş. Üçünde de çok az insan, o toplumun %10'undan daha az insan, ilmin sahipleri, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar, mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ediyorlar ve sonra da iradelerini. Peki Allah-u Teala neden lüzum görüyor o insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini
görme, işitme ve idrak hastalarını engellemek gereğini neden hissediyor? Onlar Allah'ın temel hedefini saptırdıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve daha açık bir ifadeyle Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmadıkları için. Bu inancın sahibi olmayanlar, böyle bir şeyin yok olduğuna inananlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu Câsiye 23'te Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde insanların hastalarına koyduğu engellerden bahsediyor. Ve o engel koyduğu kişilerin Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Bir de Allah Teala'nın uzuvlarına engel koymaları var. Araf 179'daki engeller, uzuvlara konulan engeller, Allah orada da Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor o kişilerin. Ve uzuvlara konulan engellerin arkasında ne olduğuna bakıyoruz. Arkasında itiraz var. Arkasında Allah'ın söylediğine inanmamak var. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman Allah'a mülaki olmaya inanmayan o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız diyor. Yani onların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında gözlerin üzerine Allah engel koyuyor. Bir gizli perde koyuyor. Sonra niçin diyor koyarız? Seni tanımamaları için, görmemeleri için irşat makamı olarak. Onların diyor kalplerine ikinnet koyarız. Söylediklerini idrak edememeleri için. Bundan evvel onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Senin söylediklerini işitmemeleri için. Kalplerine ikinnet koyarız. Senin söylediklerini kalplerine indirerek idrak edemesinler diye. Böyle bir durumda bu insanların Allah'ın hedefine ulaşmalarının mümkün olmadığı neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki seni idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız. Fakih edemesinler diye koyarız diyor. Ve diyor sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Yani ona inanmamakla kalmamışlar. Aynı zamanda düşman olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan nefret ediyorlar. Öğretisi onların batıl öğretisine uymadığı için. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zahil oldu diye söylüyor. Dikkat edin bu ifadeyle ne Tevrat ne İncil batıl olmamıştır. Çünkü Tevrat'ın da İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor Allah Teala, insanları hidayete ulaştıran bir nur olduğunu söylüyor. Ama sonra
onlarda değişiklikler yapılmış. Bir İncil 4 tane olmuş. Hatta Lukas, Yuhanna ve Markos olmak üzere 4 ayrı dizaynda dört tane İncil var ortada. Bunların ötesinde bir mağarada bulunan Barnaba İncil'i de var. Kur'an'a %100 uygun bir İncil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek oluyor ki Allah-u Teala'nın ilmi var, o ilmi kabul edenler var, inkar edenler var. İlmi inkar edenler irşadı insanın ruhunu ve için nefsini ve iradesini Allah'a teslimini inkar edenler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayri hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, ayetlerimizi anlamaktan men edeceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah-u Teala. وَاَنْ يَرَوْ كُلَّ آيَتٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Onlar bütün ayetleri görseler, onlara inanmazlar. وَاَنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّهُزُهُ سَب۪يلًا. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, insanı, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslime götüren irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler.

Ve devam ediyor Allah Teala. Sıratı gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Ve en yere sebiler gayye yettehuzu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onları tekzip etmeleridir, yalanlamalarıdır. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte bir defa daha Allah'ın ayetlerini yalanlayanların faydasız ilmin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahipleri irşat yolunu görüyorlar, irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu görüyorlar, gay yolunu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onları diyor Allah Teala ayetlerimizi idrak etmekten ayıracağız, çevireceğiz. Onlar yanlış bir idrakin sahibi olacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yanlış bir ilim, yanlış bir öğreniş statüsü, sonuç eşittir faydasız ilim. Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar, irşat yolunu kabul edenler, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar, rüşt yolu. Ama diğeri gay yolu, cehennem yolu. Ve Allah Teala faydasız ilmin sahiplerini bu yol ayrımında bir defa daha ortaya koyuyor. Bakara 256 ve 257. Diyor ki La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları birbirinden ayrıldı. İşte iki tane unsur, gene rüşt yolu, gene gay yolu. Allah'a ulaştıran yolla, şeytana ulaştıran yol, cennete ulaştıran yolla, cehenneme ulaştıran yol. Rüşt yolu, gay yolu. Gay yoluyla rüşt yolu beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Biri cehenneme götürür, biri cennete götürür. Gay yolu cehenneme, rüşt yolu cennete. Gay yolu şeytana, rüşt yolu Allah'a. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuska ve fisame leha. Allah Teala diyor ki kim tagutu İnsan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, yani onlara kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır, bir de insanlardan ipe sarılır.
bu mana çıkıyor Allah-u Teala'nın bundan sonraki sözlerinden. O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Bunlardan birisi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dileyen dilediği anda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O birinci sırat-ı müstakimdedir. Bunlardan ikincisi de insanlardan biri. Bütün insanların üzerine diyor Allah Teala zillet damgası vuruldu ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. İşte Allah'ın ipine sarılan kişi kimdir? Bu ayette de belirtildiği gibi Allah'ın dostudur. Amini olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açık, bu kadar net Allah'ın öğretisi ve insanlar, ilim sahipleri hala inkar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize faydalı ilmi öğretti. İnsanları kurtaracak olan ilmi. Bir insanın gözlerinin, kulaklarının ve kalbinin kapanmasına sebebiyet veren şey, o insanların Allah'a mülaki olmayı inkar etmeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, o faydasız ilmin sahibidir. Bundan sonra Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, onun alacağı bütün ilimler, onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Ve o kişiler cehenneme girmek ve ebediyen orada kalmak mecburiyetinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Görüyorsunuz ki Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Onların Allah'ın ilminden gafil olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu, Allah'ın ayetlerini bilmediğini söylüyor. Öyleyse insanlar kendilerini alim yerine koyarlar. Büyük gayretler içinde hazırlıklar yaparlar. İlim öğrendiklerini zannederler. Kur'an tefsirleri yaparlar. Ama Kur'an'ın ruhunu bilmezler. Ve yaptıkları Kur'an tefsirinde özellikle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, hayattayken Allah'a ulaşmasını gizlemeye çalışırlar. 23 tane Kur'an meali var ülkede, bizimkinin dışında. Ve bu meallerin hepsinde hidayet kavramı gizlenmiştir. Faydalı ilim, faydasız ilim haline getirilmiştir. Asıl olan Kur'an çemberi içinde insanların kurtuluşa ulaşmalarıdır. Dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna ulaşmalarıdır. Ve insanlar asırlardan beri öğrenilen yanlış din tatbikatı yüzünden bu hedefi kaybetmiş durumdadırlar. Hedeften çok uzaklara düşmüş insanlar. İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de olay böyle cereyan etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi bir şey ifade etmiyor. İnsanlar o ilimden yoksunlar. O ilim insanları ısıtmıyor, insanları hedefe ulaştırmıyor onların sahip oldukları ilim. Gördük ki ilmin sahibi olmayan insanların hepsi için Allah Teala'ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafildir ya da onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor. Yani öyle bir ilmin sahipleridir ki onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar diyor Allah Teala. Sahip oldukları ilim faydalı ilim olsaydı dalalette kalabilirler miydi? Mutlaka hidayet üzere olurlardı. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Sevgili kardeşlerim, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Dilediği anda ilim sahibi olduğunu ifade etmiştir Allah-u Teala'ya. Ve önemli olan Allah'ın o kişinin ilim sahibi olduğunu bilmesi. Allah'ın hükmü.
Teala söylüyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edirler. Gibi bir şirk olayıdır, gizli şirk olayıdır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılanların hepsi faydasız ilmin sahipleridir. Fırkalara ayrılanlar kimdir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemezlerse insanlar fırkalardan herhangi birine ayrılmışlardır. Hangisine ayrılırlarsa ayrılsınlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Peki fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Sadece Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını ulaştırmayı dileyenler. Dikkat edin, ulaştıranlar demiyoruz. Ulaştırmayı dileyenler. Çünkü biz insanlara düşen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kendisine ulaştıracak olansa O'dur. Allah'tır. İfade gayet net olarak geliyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse açık ve kesin olarak biz sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sonuçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Onlar dalalette ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani ilim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Onları sahip oldukları ilimler ne cennet saadetine ulaştırabilir ne de dünya saadetine ulaştırabilir. Ama onlar dünyada aldıkları diplomalarla ilim sahibi unvanının gölgesinde dolaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse o kişi hiçbir zaman Allah'ın ilminin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'ın ilminin sahibi olmanızı, faydalı ilmin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah-u Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var, ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh, şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır. Sizi takip etmektir. Ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizden edersiniz.

Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrine vermesine iblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah Teala'nın düşündüğü neydi? Allah Teala insanı salsalinden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala, ey iblis diyor. Sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz, fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan, zahiri alemi de, gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan, berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gitti.

İyi alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem, işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre, fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. De sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iç dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında
mutluluğu sağlamalısınız. İç dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı, bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bila tekunin minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı? Daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizin mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin
kalbini Allah Teala %51 nurla dolduracaktır ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, İlahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir.
Kader yücelere Ümmül Kitap, kudretlerinize Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve zikir yücelere Sitret-ül Münteha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetler alındı. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. İse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayıp olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayıp. Birisi %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruh vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala.
Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine Allah Allah Allah Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime Allah kelimesi bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7
nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, havuzumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde dinimize sokulan hurafeler, dindeki bidatlar konusunda Allah'a ulaşılamaz tarzındaki bir iddiayı bugün konu edinmek istiyoruz inşallah. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim tefsiri olan, Kur'an-ı Kerim meali yazan bir takım profesörler Allah'a ulaşılamaz diyorlar. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılamazdır. O Allah'tır. Bizse sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Buradaki manaya dikkatle bakın. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir iddiası var. Dinimize sokulmuş bir hurafe bu. Yalan. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen bir hurafe, bir bid'at ne yazık ki dinimize yerleşmiş. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz mı? Hayattayken Allah'a ulaşılamaz mı? Ulaşılabilir mi? Her şeyden evvel ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız hepimizin üzerine Allah Teala tarafından defalarca farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defalarca farz kılınmış. Farz mı? Hadi bakalım beraberce başlayalım. Evvela farzlardan başlayalım ki daha başlangıçta bizi dinleyenler bu sözün Allah'a ulaşılamaz sözünün bir hurafe olduğunu Kur'an'ın farz ayetleriyle öğrensinler evvela. Birinci ayet, Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Diyor ki Allah Teala hatta şöyle tamamlamış. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce yani isterseniz kabir azabı olarak düşünün, isterseniz cehennem azabı olarak düşünün. İkisinden de önce olacağına göre bu dünya hayatındaki bir durum emrediliyor. Bu dünya hayatında yaşarken Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor Allah Teala. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Sonra ne diyor? Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz.
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri almış. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle bağlıyor, başlıyor olay. Ve bütün teslimler ayet-i kerimenin sinesinde toplanmış. Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Ve namaz kıl diyor ve müşriklerden olma diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriktirler. İşte Rum 32, o müşriklerden olma ki, o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka ayrı bir grup oluşturur, ayrı bir hizip oluşturur ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olmayanların hepsi müşriklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler diyor Allah Teala müşriklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse açık ve kesin bir biçimde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin müşrik olduğunu söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor, farz. İki oldu. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye buyuruluyor. Kim Allah'a, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. 3. ayet-i kerime. Kim bana yönelmişse, bana mülaki olmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bize ulaş diyor Allah Teala. 4. ayet-i kerime Müzemmil 8. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ona, Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ve ulaşmanın zikirle mümkün olduğu çok açık bir şekilde ayette yer almış. Neden zikirle? Çünkü nefsinizin kalbinde aklanmalar olmazsa ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Fenafillah olamazsınız. Öyleyse fenafillah ne demek? Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın içinde yok olmak. 22. basamaktaki olgu. Bunu Allah'ın indinde baki olmakla karıştırmayın. Beka billah, Allah ile birlikte indi ilahide var olmak manasına gelir. Orada var olan da sadece lardır.
Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı denilen bir namaz kılınır. Bu namazın bütün müntesipleri orada namaz kılarlar Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala kendisine ulaşılmasını farz kılıyor dördüncü defa Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Allah'ın ismini zikretmek suretiyle bana ulaş diyor Allah-u Teala. Zikrettikçe nefsimizin kalbine nurlar doluyor, fazıllar doluyor. Nefsimizin kalbine dolan fazılların her %7'lik kesiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesinde ilerliyor. Neticede 7 defa %7 nefs temizlenmesi, nefs tezkiyesi ve ruhumuzun 7. gök katına ulaşması. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçilerek Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitret-i müntaha'ya vasıl olmak. Sitret-i müntaha'dan da dikey bir yolculukta, yoklukta Allah'ın zatına ulaşma. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı açık bir şekilde emrediyor. Zikirle zikrini yap diyor ve bana ulaş diyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve bi ahdillahi effu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getir diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan birine tabi olma ki bütün o fırkalar fırkalara ayrılmışlardan birisi kılar seni diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir fırkanın üzerinde olursan sen fırkalara ayrılmış durumdasın. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı ulaştırır, oluşturur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlardır. Diledikleri andan bir andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ve eğer diyor Allah-u Teala fırkalara ayrılırsanız takva sahibi olamazsınız diyor. Takva sahibi olmak neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala ve Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor. Allah'ın vasiyeti de Allah'ın ahdi gibi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren insanların beşinci ayette bu. Allah'ın ahdini yerine getiren insanların dizaynına bakın. O insanlar Allah'ın ahdini yerine getiriyorlar. Allah'ın ahdi ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın ahdinin birinci bölümünde ruhun Allah'a teslimi var. İşte Rad suresinin 20. ve 21. ayetleri hem Allah'ın ahdinden bahsediyor hem ruhun Allah'a tesliminden. Allah-u Teala buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُتُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar.
Şimdi bu misaklarını bozmayan insanlar ne yaparlarmış? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kıldığını söylüyor ayet-i kerime açık ve kesin olarak. Allah'ın emrinden bahsediyor. Allah-u Teala nerede açık bir şekilde bir emir vermişse bunu yerine getirin diye, o bir farz hüküm doğurur Kur'an'da. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bu muhtevanın farz olduğu kesinleşiyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Firar kaçıp bir yere sığınmak. Allah'a firaret ifadesi Allah'a kaç, Allah'a sığın şeklinde. Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine emanetler çoğul, sahibi tekil, bir tane. O emanetlerin emanetin sahibine teslimini Allah emreder diyor. Tevdiğini, teslimini, Allah'a ulaştırılmasını, teslim edilmesini emreder diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, her biri bir emir, Allah'a mutlaka emanetleri teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah Teala'nın temel emri budur. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Bunun adı hidayet. Nedir hidayet? Eğer bu dindeki safsataları uyduranlara bakarsanız, bu hezeyanların sahipleri derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman ikinci bir sual sorun onlara. Peki sırat-ı müstakim nedir diye sorun. Sırat-ı müstakim de doğru yol diyecekler. Peki onlara üçüncü bir sual sorun. Her yol insanı bir yere götürür. Bu sizin söylediğiniz yol nereye götürüyor? Allah'a demeye dilleri varmıyor. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ama Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Hicr suresinde. Allah'a istikametlenmiş insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yol. Öyle mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala?
Diyor ki Nisa 175'te, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak demek. Yetmez ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Demek ki bir yol var, adı sırat-ı müstakim. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Allah'a istikametlenmiş yol ve ruhlar Allah'a ulaşıyor. Ulaşan ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah o ruha me'ab oluyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vallahu indehu husnul me'ab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen olan sığınaktır. Allah'ın zatı, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âba. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olunan gün. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve meaba kelimesini kullanıyor Allah Teala. Şu netice çıkıyor: ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakimi takip ederse, Allah'a doğru olan yolu takip ederse ve Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak olan Allah'ın zatına kişinin ruhu ulaşmış olur. Öyleyse bu açıklamaların arkasından başlangıç sualimize geri dönelim. Bu açıklamayı icap ettiren başlangıç sualinin, hidayet nedir? Ne diyorlardı? Hidayet doğru yoldur. Gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Hidayet nedir? Allah'a ulaşmakla %100 alakalı bir konu. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişlerdi.
Allah'ın zatına ulaşmışlardı. Öyleyse hidayete ermişler mi diye bakalım sahabe için. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün

ikinci safhasının da ihata edildiğini görüyoruz. Fizik vücudunu Allah'a teslimi. Üçüncü safhasının da temsil edildiğini görüyoruz. Nefsin Allah'a teslimi. Dört tane hidayet kademesi var teslim. Dört teslim, dört hidayet oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması, birinci hidayet, 21. basamakta gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ikinci hidayettir. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Bu üçüncü hidayettir. 28. basamağın beşinci kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederiz. Bu dördüncü hidayettir. Dördüncü teslimdir. Hepsinin de Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete erdiler. Öyleyse Kur'an hükümleri muhtevasında hidayete ermek diye bir müessese var. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın da ulaşan ruhlara meab olduğu ifade ediliyor. Evvab olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hidayetin tahakkuk etmesi nasıl bir muhteva taşır acaba? Öyle bir muhteva taşır ki, eğer Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmak Allah'ın katında o kadar önemli ki, bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde hiçbir şekilde Kur'an'ın size sağlayabileceği o hedeflerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı onu muhteva olarak devreye soktuğumuz zaman Allah Teala'nın bunu garantisi altına aldığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü seçilmeden evvel ve Allah'a yönelmeden evvel hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne olacağını, dilemeyen kişinin ne olacağını görelim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman bu insanın kurtuluşu hiçbir açıdan mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne ile karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar diyor, o bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse kim hidayeti inkar ediyorsa,

Dünya üzerindeki kisvesi, titreği ne olursa olsun Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Ve gideceği yer, onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayete eremez. Hiçbir zaman o kişi için hidayet söz konusu olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o kişi için kurtuluş yok. Hidayete ermesi, o kişinin hidayete ermesi mümkün değil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Daha dilemekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Gördük ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayanlar mutlaka cehenneme gidecek olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu olursa o kişinin kurtuluşunu ifade eder. فَمَنْ كَانُوا لِكَاللّٰهَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi daha arkasındaki ayette de kendiyle, nefsiyle cihad etsin ifadesi kullanılıyor. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi için kurtuluş söz konusu. Mülaki olmak Allah'ın zatına ulaşmak demek. Lika, ermek, ulaşmak, vasıl olmak. Likae, mülaki olmak. İlka, telaki. Bu telakki değil sevgili kardeşim. Telaki, oraya ulaşmak anlamına geliyor. Mülaki olmak, Allah'ın zatına mülaki olmak, Allah'ın zatına ulaşmak. Şimdi böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Evvela ne gördük? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. Bir farz daha. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde ve 26. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna çağırır. Selam kelimesi, teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna çağırır demekle Allah Teala teslim yurduna demek istiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü oraya ulaştırmak istediklerini
sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim neydi? Sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah kullarından hidayete erdirmek istediklerini bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir diyor. Demek ki Allah'ın hidayete erdirdiği yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te de kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı, milaki olmayı ve sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sıratı kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Olay son derece açık ve kesin. Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada da Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de Allah Teala söylüyor, Allah selam yurduna davet eder. Aslında buyur selamet yolu, yani teslim yolu. Çünkü Allah diyor onları, yani o selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde. Yetmez. Onlara ahsenül hüsna var ve ziyadesi var diyor. Yani ahsenül hüsna güzellerin en güzeli Allah'ın zatı. Ve söylediğimiz gibi ahsenül hüsna'dan Allah-u Teala'nın muradı Allah'ın zatının sığınak olması. Tekrar Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ali İmran 14'te. Vallahu indehu hüsnül meab. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır, Allah'tır. Öyleyse hüsnül meab sığınakların en güzeli var onlar için diyor. Hüsnül meab sığınakların en güzeli ahsenül hüsna. Güzellerin en güzeli. Sığınakların aynı zamanda en güzeli oluyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın davetine icabet ederse, ki Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise son derece açık olarak görünüyor. Allah'ın zatına davet. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi ona kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Demek ki Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve bu ulaşmanın kişiyi hidayete erdirmesi söz konusu. Kim de dalaletteyse diyor bu ayetin sonunda Allah-u Teala, onlar için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Kim de dalaletteyse onlar için hemen yüdlil felen tecidelehu veliyen
mürşida. Onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dalalette olanlar hidayette olmayanlardır. Hidayette olanlar nereden başlar? Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlar. Ta iradenin Allah'a teslimine kadar bu insanlar hidayettedirler. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık İslam merdiveninde ilk iki basamak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin basamağıdır. İnsanların %90'ından fazlası bu basamakta kalacaklardır. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Geri kalanlarsa 3. basamaktan 28. basamağa kadar basamaklardan bir yerlerde iken öleceklerdir. Ama hepsinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine ulaşmanın muhtevası hidayet üzere olmaktır. Hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Hidayet üzere olan kişi dalaletten kendisini kurtarır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. İleyhi vesilete, ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'tan isteyin. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için kurtuluş yok. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bırakın Allah'a ulaşmayı, daha dilemekten başlıyor her şey. Dilemiyorsanız Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşma Kur'an-ı Kerim'in dokunulmaz bir kavramıdır ve Kur'an-ı Kerim'le kökleşmiştir, özdeşleşmiştir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması üzerine 12 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda hidayete müteallik ayetlerin nasıl gizlendiklerini, saptırıldıklarını gösteren o kitabımızı da mutlaka okuyun. Ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet kavramının nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını ve insanların bu sebeple nasıl cehenneme mahkum edildiğini o kitapta görün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhun ulaşması, söylediğimiz gibi, hidayettir. Ama daha başlangıcına bile ulaşamazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz, dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinin mevcut olması halinde her şeyin çözüleceğini ifade ediyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onları dalalette bırakıyor. Allah'a
Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Ve dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Rad 27 bu vaptaki bir ayet-i kerime. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulabilirler. Hidayet üzere olabilirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi tağutun dostudur. Allah'ın dostu değildir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmanın yok olduğunu zannedenler, burada Allah'ın imamlarını ciddi şekilde inkar ediyorlar demektir. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insanlardan onlardan imamlar kıldık. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu sabır sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yokunun ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakın seviyesinde bir yakın ihata etmek ve nefsin kalbini tasfiye olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen kılarak sabrın sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumu Bakara 257'de şöyle ifade ediliyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricinehum minen nuri ilezzulumati. Allah aminu olanların dostudur. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlıkken nefslerine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını göndererek ve fazılların o kalpte yerleşmesini, iman kelimesine yapışmasını temin ederek o kişinin nefs tezkiyesini sağlamak burada hedef. Böyle bir dizayn içerisinde her şey oluşuyor. Nefs tezkiyesi o kişi için son derecede önemli bir konu. Çünkü ruhun Allah'a teslimi mutlaka, yani hidayet, yani Allah'a ulaşmak mutlaka nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Bir insanın ruhu nasıl Allah'a ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'ın rahim esmasına tecelli eder. O kişinin hastaları ve uzuvları üzerindeki engelleri kaldırarak o kişinin gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete gelmesini sağlar Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde. Sonra ona bütün bu görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlayan furkanları verirken, doğru yanlıştan ayırma özellikleri, o kişinin günahlarını örter. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin ardından bunlar gerçekleşir. Allah o kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Allah'a
ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır onlar, amini olanlar. Diğerlerine gelince onlar kafirler diyor Allah Teala. Amini olmadan kimse mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarının içine giremez. E de kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmak suretiyle Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbine ulaştırır. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmak suretiyle kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının temel faktörleri ortaya çıkar. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllardan her %7 nur birikimi nefsin kalbinde sağlandıkça o kişinin ruhu 7 tane %7 nur birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşar. 7. gök katında 7 tane soldan sağa alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu hidayete ermektir. Hidayet üzere olmak Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaştırana kadar devam eder. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi hidayet üzere değil, hidayete ermiş bir insan hüviyetine girer. 21. basamağa kadar hidayet üzeredir. 21. basamaktan itibaren hidayettedir. Hidayete ermiştir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayet üzere olursunuz. Ne zaman size dalalette olanlar hiçbir zarar veremez. Ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki insan ruhunun Allah'a ulaşması Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ve eğer insanlar bir takım cühela derlerse ki insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, o zaman onlara bu söylediğimiz ayetleri delil gösterin. Ve kurtuluşun mutlaka ve mutlaka bu dizayn içinde gerçekleşeceğini kesin olarak onlara anlatın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın bütün insanları hidayete erdirmesini, Allah'ın hakikatlerinin bilgisine ulaştırmasını ve insanların Allah'a ulaşmayı en azından dilemesini sağlayacak olan bir yardımın Allah'tan bütün insanlara ulaşmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet, konumuz ahd. Ahd, ya iki tarafın birbirine verdikleri, ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır. Veya biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah-u Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var, insanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahd var. Veya bu yemin, misak ve ahdin üçüne birden Allah-u Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahd'den oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur, bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur, o da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz, üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye.
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Fî cennet. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin, misak adını taşıyor. Allah Teala Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda, onlar diyor Allah'ın ahdini, ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunen misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki ve misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabüdü şeytane, innehu lekum adubun mübin, ve eyni buduni, haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar diyor Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayeti kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Bela, hayır, öyle değil. Men efva bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve teka ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbül müttekin, ve Allah takva sahiplerini sever." Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim." Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. Ülâike lâ halaka lehum fil âhireti. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, 152. ayet-i kerimesi, ve bi ahdillahi efu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Hazâ sırat-ı müstakim,
fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti. Ki takva sahibi olasınız. Şimdi En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahde bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bir olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın ahdi. Allah'ın ahdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman geriye kalacak olan şey sadece irademiz. Açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah'ın ahdini yerine getiriniz dediği zaman Allah Teala bu emri verdiği zaman bize Allah'ın ahdi olan irademizin teslimini de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse irademizin teslimi Allah'ın ahdi. Allah Teala ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi teslim ettikten sonra yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dediği Allah Teala, onların yeminleri dediği üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin misaki ahdi ve yemininden sonrasını da Allah-u Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş.
Öyleyse bir adım daha atalım. Bunların oluştuğu dizaynı beraberce inceleyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında bir muhteva var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın ahdini yerine getiren diyen Allah-u Teala Enam 102'de evvela bizim yemimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonra gibi teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçhimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçhimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanların sırtlarından o gün Elestü Rabbiküm ezelde Elestü Rabbiküm gününde belki zaman da daha yoktu. Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar bütün insanlar Allah-u Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki, bela, evet. Hepimize soruyor Allah-u Teala, hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle söylüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesleniyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin galu dediler ki, bela evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet şahidiz. Şimdi
acaba o gün neler olduğu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 7'de diyor ki, o gün yani Eleştü bir Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Âl-i İmrân suresinin 77. ayeti kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah aleminde fiziktir. Ruhunuz

misak ve ahd. Allah Teala o gün el-üstübirabiküm günü bizden o yemini aldıktan sonra bela dedikten sonra biz galü dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet, Rabbimizsin diyoruz. Peki. Sonra Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman diyor emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size emirlerimi söyleyeceğim. Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd, nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah Teala'nın sözlerimi işittiği nizmi sualine diyoruz ki evet işittik, semina. Allah Teala ondan sonra bizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah Teala soruyor bize, cevap veriyor, semina işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada görünür olan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz hepsinden Allah Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah Teala diyor ki itaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor, o gün sizden misak aldık diyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala

Burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Âl-i İmrân suresinin Allah Teala buyuruyor ki bela hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani buradaki insanların vücuda getirdiği ahit 76. ayet-i kerimesinde 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve emanihimin Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi bunların hepsi. Bu dört tane teslim ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. Orada ahdihi diye geçiyor. Onların ahdi diye geçiyor. Kim? Onun ahdi diye geçiyor. Kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur? Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah-u Teala'nın indinde 77. ayet-i kerimeyle bütünleştirildiği zaman oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de nefsimize, pardon, irademize ait olan ilahi iradeye irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında irademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi
4 desimi de içeriyor. Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesindeki ahd 4'ünü de içeriyor. Misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd'dir. 4 vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de Allah Teala bizim ahdimiz adını verdiği için 4 yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor. Ahd olarak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkı takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine oturtmamız lazım. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Ama aynı zamanda irademizin Allah'a verdiği de misak, yeminler açısından konuşuyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd ama irademizin Allah'a verdiği yeminin de adı ahd. Yeminse nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek? Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklarını yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için 4 teslimi içeriyor. 4 teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, 4 teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. Ula yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah Teala'nın dizaynı tam 4 dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin 3. katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını.
Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir. Dördüncü kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta. Bu kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin gene %100'ü. İhlasta altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklerimize, ahdlerimize ve son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi, cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinde zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adn cennetlerinin sahibi olur. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükredecek, hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her güzel şey o istikamette bir bütünü içerir. Oraya dikkatle bakın. Misakiniz bir bütündür ruhunuz açısından. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insana teklif ettik, insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan, ister tayin mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tayin mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran olunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla
dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin 1. kat cennetini elde etmiştir. 2. safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse 2. kat cennetini sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurula. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyri süklüsünü bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana
Ruhumdan üfürdüm. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Menefa fihi min ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor. Ve bunu insanların talep etmesi lazım. Bizlerin ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını da onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seyri sülük yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu 1. merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, sen istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım.
Kim böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münip kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadene işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evabi nafiz. Bütün evap olanlar için yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a
mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur.

Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, yani Allah'a iman edenler." Biliyorsunuz ki iki grup amin olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Birinci amin oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları, o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırıncaya kadar, bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada, dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmektedir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi, sana sonsuz hamd teşekkür ediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldın. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan, böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de, böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü, ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman, İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. ...5836 sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa... ...19 yıl Kur'an tefsiri Allah Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah Teala bize dikkatle inceleterek, bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki
en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak, ve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştiriniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 cilt Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Demin bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan girdiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamazlarlar. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki demiş ki ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnne Allâhe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da
irşat makamına sahiplerdir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. Bu noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade, ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah-u Teala aynı şeyi söyler irşada. Memur ve mezun kılındım. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani nebi resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. O nebi yani peygamber resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli resuller vekalet ederler. Bütün veli resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir.
Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demekle, dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde o olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanı kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Üstünün arkasında insana ruhundan üfürmesi yer alıyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsana ruh üfürmüş. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürmüş. Havva Anamıza ruh üfürmüş. Ondan sonra kıyamete kadar doğacak olan bütün insanlara Allah Teala ruh üfürüyor. Evet,

O olmayan, iki ayrı alemin varlığı olan, berz aleminin varlığı olan nefsimiz ve Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuz zahiri alemin malı, nefsimiz berz aleminin malı, ruhumuz da Allah'ın ruhu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak insanlar iki gruba ayrılırlar. Kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değildir. Allah Teala herkesi kendisine ulaşmakla vazifeli kılmış. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah Teala'nın birçok ayet-i kerimesinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşü emir şeklinde yer almış. İki nevi insandan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların yeterli ömrü varsa Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Ama bu macera 7-8 aylık bir zaman parçasını gerektirir. Kişinin bu kadar ömrü varsa talep ettikten sonra mürşidine tabiyetten sonra geçecek olan 7-8 aylık bir zaman parçasında ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Ve böyle bir olay, ruhun Allah'a ulaşması kişiyi mutlu kılar. Nefsindeki afetlerin yarısından fazlası Allah'tan gelen fazlalarla dolmuştur. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte fazlalar gelip yerleşmiştir. Bir kişi mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsin tezkiye olabilmesi tabiyeti mutlak olarak gerektirir. Tabiyetten sonra kişinin Allah kelimesini tekrar ederek zikir yapması, o kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştırır. Sonra gelen nurlar hep %7'lik faktörler halinde gelir. Ve kişi ruhen birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek zikir yücelerinde zikrini tamamlamak suretiyle Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Doğuşunda o kişiye Allah Teala tarafından üfürülmüştür ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Allah dilediğini

Allah istemeyenleri dalalette bırakır diyor Allah Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Hadise iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumlar. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse onları Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler konusunda Allah Teala Bakara 223'te diyor ki: Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Nisaukum harsun lekum. Nisaukum sizin kadınlarınız harsun tarladır lekum sizler için. Etu harsekum. Enda şeytun. Ve öyleyse tarlalarınıza gerçekten dilediğiniz takdirde, şekilde yaklaşın. Harzüküm sizin tarlalarınız. Ve kadimu le'enfisüküm. Ve nefsleriniz için hazırlık yapın. Ettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alimu ennekum mülâkihû. Ve'lemu ve bilin ki enneküm muhakkak ki siz mülakihu, ona mülaki olacaksınız. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. Kimdir müminler? Mümin dediğimiz zaman anladığımız şey nedir? Allah'a inanan kişi mümindir. Evet, Allah'a inanan kişi lügat manası itibariyle mümindir. Ama iki çeşit mümin vardır. Bir, mümin olan, yani Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler. İki, mümin olan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler. Bu iki gruptan sadece ikincisi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiler Allah'ın cennetine girebilirler. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki konumuz o, onların gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olup da Allah'ın ibadetlerini yaparak, ki bu ibadetlerden mutluluğu sağlamakta en büyük rol zikirdedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmektir. Veya diye sessiz olarak zikretmektir. Veya dilini de ağzını da oynatmadan diye Allah'ı hafi zikretmektir. Gizli zikir. Dilini de kişi kımıldatmıyor. Ağzını da kımıldatmıyor. Ama içinden Allah kelimesini tekrar ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikir ancak bu tarzda bir zikirdir. Çünkü isteseniz de istemeseniz de uykunuz mutlaka gelecektir. İnsan vücudunun her gece uykuya ihtiyacı vardır. Bir süre uyuyacaksınız. Uyuduğunuz sürece
İradeniz sizde değil. İradenizi kullanamazsınız. Ama uyuduğunuz sürece kalbinizin atışlarına paralel olarak iç dünyanızda bir ses her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edebilir. Dilinizi kımıldatmadan bunu yapmayı öğreneceksiniz. Bunun en kolay şekli kıbleyi sağınıza alarak yapmanız ve sağ tarafınıza dönerek sağ kulağınız üzerine yatmanız. Böylece sağ kulağınızda çift eceyle kalbinizin atışını duyabilmeniz söz konusu. Duyduğunuz zaman eğer zikre dilinizi kımıldatmadan başlayabilirsiniz, içinizdeki ses diye dilinizi kımıldatmadan tekrar edecektir. Okuya mutlaka dalacaksınız. Kaldığınız zaman da aynı standartlar devam edecek. Öyle ki bir sabah uyandığınız zaman zikirle uyanacaksınız. İşte o zaman uykuda geçen devreyi de zikirle geçirdiğiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk zikre bağımlıdır. Allah-u Teala insanların her saniye mutlu olmasını istediği için zikri, çok zikri ve de daimi zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettilileyi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş.

Allah kısmi zikri günün yarısından daha fazla zikri farz kılıyor. Allah Teala daimi zikri de farz kılıyor. Veskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bir insanın otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmesi Allah'ın bir nimetidir. Mutluluğun temelinde zikir var. Kalbinize Allah'ın nurları doldukça mutluluğu yaşarsınız. İşte mutluluğu yaşayabilmek, zikrin kalbinize ulaştıracağı nurların kalbinize girmesi ve yerleşmesiyle yaşanır. Kalbinize nur girdikçe mutluluk sizi bütün boyutlarıyla sarar. Zikir mutluluğun temelidir. Onun için Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor.

Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki münibine ileyhi, ona, Allah'a yönel. Bunun manası Allah'a ulaşmayı diler. Vettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Buradan çıkan sonuç, müşriklerin zikretmeyenler olduğu. Zikir, bir insanı bu ayet kerimesi gereğince şirkten kurtaran, gizli şirkten kurtaran bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Onlar artık müşrik değillerdir.

Allah Teala zikir yapan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen ve zikir yapan kişinin müşriklerden olmaktan kurtulacağını söylüyor.

Otra ya. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki اَيَّوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَاَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ ve o gün yahşuruhum. Onları haşredecek. Ke'enlem yelbesu illa saaten minen nehari. Gündüzden bir saatten fazla kalmamışlar gibi. Allah onları toplayacak, haşredecek. Yetearefune beynühüm, aralarında tanışacaklar, birbirlerini tanıyacaklar. Kat asrellezine kezebu, andolsun ki kat, andolsun ki asrellezine kezebu. Bilikal illahi, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler hüsrandadırlar. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ ve hidayet erenler olmadılar. Yani ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmadılar. Öyleyse iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, böyle bir dilek yoksa o kişinin kurtuluşa ulaşması da mümkün değil. İnsanlar İslam'ın beş şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve de genel olarak bu çerçeve kullanılıyor. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu bir insanı cennete götürmeye yeterli, doğru yoldur diyorlar. Gerçekten hepsi de farzdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hepsi de farzdır. Ama bu beş ibadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtuluşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennet bil muttakine gayrı bayit. Ve uzlifetül üzlifet ve yaklaştırıldı. El cennetü cennet ve üzlifetül cenneti dil muttakin muttakiler için, takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Sevgili kardeşlerim. Takva sahibi olmayı dilemeyen hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ilk takvanın sahibidir. İkinci takva ne zaman oluşur? Ne zaman oluşur? Kişi ne zaman
Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka gösterecektir. Başka bir alternatif yoktur. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp, önünde diz çöküp gözyaşlarıyla mürşidine tabi olduğu zaman, kimi insanlar gözyaşı dökerek tabi olurlar, kimi insanlar da gözyaşı dökmeden tabi olurlar. Allah Teala gözyaşlarına değil, kişinin gerçekten tabi olup olmadığına, kalbinin bu istikamette ne söylediğine bakar. Eğer kişi kalben tabi olmayı dilemişse ve bunu gerçekleştirmişse, mürşidine tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa, mürşide tabiyet, ikinci safa, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü takva, fizik vücudun Allah'a teslimi, dördüncü safa, nefsin teslimi, beşinci safa, muhlis olmak, altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa. Görülüyor ki insanın manevi tekamülü yedi tane safhadan oluşuyor. Burada bu yedi safhanın her birisi ayrı bir takvayı içeriyor. Ama teslimlerin sayısına baktığınız zaman bunun yedi olmadığını, dört olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi 21. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi kişiyi daha üst bir cennete ulaştırır. Bu yedi safhanın her birisi yedi kat cennetin birisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir cennete giremezler. Cehennemden kurtuluş bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Ve cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ki Allah sana furkanlar versin diyor ve senin günahlarını örtsün. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'tan furkanlar alır ve de yani onun bu muhtevada günahların örtülmesi de söz konusu olur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin günahlarını örter Allah-u Teala. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen ertesi gün ölen bir kişi mutlaka cennete girecektir günahları örtüldüğü için. Allah'ın kanunu nasıl? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların gidecekleri yerde cennettir diyor. Kıyamet günü herkes kendi mizanının başına ulaşır. Ve o mizanda mizanın o kişiye gösterilmesinde iki grup melek, kiramen katibi meleği birlikte olur. Bir, onun düşüncelerini filme çeken kiramen katibi melekleri, iki, onların o kişinin aksiyonlarını yani davranışlarını filme çeken ikinci grup kiramen katibi melekleri ve önemli olan kişinin davranışları ve bu davranışlarda ne düşündüğüdür. Hangi düşüncenin tesiri altında kişi ne yapmıştır?
Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda o insanların kurtuluşu söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Ölmüş olabilir ama cennetin birinci katına mutlaka gidecektir kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölümden sonra onların ruhları vücutlarından ayrılır. İşte o ayrılan ruhların gideceği yer Allah'ın zatıdır. Yedi katı aşar ruhlar. Bu bir eğitimdir. Her katta bir eğitim görerek yedi tane gök katını aşarlar. Yedinci katın yedi alemini geçerler. Ve de Sıdret-i Müntaha'yı aşarak zikir hücrelerini, zikirlerini tamamladıktan sonra Sıdret-i Müntaha'ya ulaşırlar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse insanlar her halükarda bir şeyler yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cehennemden kurtuluyorlar.

Allah Teala işte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Allah veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu. O kafirler ki ve onlar ki kafirlerdir. Evliyâhümet tağute. Onlar tağutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricuhum minen nuri ile zulümati. Onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar. Ülâhike ashabın nâri. Onlar ateş ehlidirler. Hum fîhâ hâlidun. Orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? Aminiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar zulmetten nura çıkarılır. Ama kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tağutun dostlarıdır.

Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezîne iştenebu tagute en yabuduha ve inabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadî. Onlar vellezîne ve onlar iştenebu tagute tağuta iştinab etmek, tağuta en yabuduha kul olmak. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezi neştenebut kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilediler. Ve enabu ilallahi lehumül büşra. Onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Teala Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde diyor ki: Men yehdillahü fehüvel muhted. Kim Allah tarafından hidayete erdirilirse ya da Allah kimi hidayete erdirirse ve o zaman hüve işte o el muhted. O hidayete erer. Ve men yüddil kim de dalalette ise ve ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Niçin bu insanlar dalalettedirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler.

Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki? Düşünmüyorlar mı ki?

Ma halakallahu semavati vel arda. Ve ma beynehuma. Allah göklerdeki ve arzdaki ve ikisinin arasındaki şeyleri neden yarattı? Onlar düşünmüyorlar mı diyor Allah Teala. İlla bil hakkı. Sadece hak ile yarattı diyor Allah Teala. İlla sadece bil hakkı, hak olarak, hak ile. Ve ecelin müsemma ve belli bir vade ile, belli bir zaman parçası için. Ve inne kesiran minen nasi ve muhakkak ki İnsanlardan büyük kısmı bilikai Rabbihim Allah'a mülaki olmayı le mutlaka kafirun inkar ederler. Ve insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı mutlaka inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Çünkü İslam'ın 5 şartı arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Ama Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Kimler diyor Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir.

bütün insanlar için onları kurtarmaya yöneliktir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır.

İnsanlar kendi dilediklerini yapmakta serbest bırakılmıştır. İnsanlara Allah Teala idrak vermiştir. İnsanlar idrak etsinler diye, künhüne varsınlar diye Allah'ın emirlerini gerçek anlamda kendilerine mal edebilsinler diye. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'enne bihâ ellezîne hum an ayâtina gâfilûn. İnnellezîne muhakkak ki onlar lâ yercûne likâena bize milâki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Erâdü bil hayâtet dünya ve dünya hayatıyla dünya hayatından razıdırlar. Vatme'enni biha ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Vellezînehum ve onlar ki onlar an ayatina gafilûn ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimmiş bu ayetlerden gafil olanlar? Allah'a mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. İnnellezîne muhakkak ki onlar la yercûne likâina bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Berâdu bil hayâtet dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyen biha onunla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Vellezinehum an ayatina gafilun. İşte onlar ki ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. İlâike mevâhimin nâru bimâ kânû yekrûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle nardır, ateştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın açıkça belirttiği üzere ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, cehennemden kurtulacaklardır veya dilemeyeceklerdir. O zaman gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ateş olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılarak insanların asgari standartlarda bir tek dilekle cennete gitmelerini sağlamıştır. Bu kadar çok seviyor insanları ve kişiyi kendisine ulaştırmayı da garanti etmiştir. Diyor ki, kim bize mülaki olmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Ve gene diyor ki, Allah herkesi kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan ayette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişinin talebi, işte Allah'ın yardımı ve sonuç. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Dilemeyenlerse ne yaparlarsa yapsınlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, "Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın." Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik. Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım.

Ondan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım, dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi.
Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim.

Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu
senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye.
arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat, kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa.
Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, senin de bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz hilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler
felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti.
Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin
kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç
takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Taharab suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflarım üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü gidiyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu. Müteşabih ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an'da iki grup ayet yer alıyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. İşte Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sana kitabı indiren o Allah'tır. Ki o kitapta muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın, ana kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların manasını, gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri istikamette yorumlayıp insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlar ise, rasihun ise derler ki, ya Rabbi, biz kesin olarak inanıyoruz ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da, rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla diyor Allah Teala ve daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor. İlla ulul elbab. Müteşabih ayetleri rasihun tezekkür edemez, ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab ne demek? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb. Beş duyumuzla ulaştığımız alanın dışında kalan, ulaşamadığımız, kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça oradan bilgi alamayacağımız bir müessesenin sahibi olan kişi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba açılmış olan kişi, o ulul elbaptır. Lüplerin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz zahiri alem için, bu alem için yaratılmıştır. Nefsimiz bu alemin berzah alemi için yaratılmıştır. Her gece bazen berzah alemine, bazen başka yerlere gitmek üzere nefsimiz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Nadir insanlarda bu bazen ve bazılarında çoğu zaman gerçekleşmez. Onlar uykuda gezenlerdir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama kişi uykudadır, gözleri kapalı olarak evin içinde hareket halindedir. Bir yerlere gider, tehlikeli şeyler yapabilir ama aslında bir tehlike oluşmaz. Yoksa herkes, herkesin nefsi her gece vücudunu terk eder ve ya bu alemde ya berzah aleminde bir yerlerde olur. İşte nefsinizin, nefslerin, biz öldükten sonra bizi terk eden nefslerimizin yaşayacağı yer, şu anda bizden evvel ölenlerin hepsinin nefslerinin yaşadığı yer berzah alemidir. Berzah aleminde nefsler yaşıyor. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarımızla birleşecekler. Şimdi berzah alemi müessesesi fizik aleme göre bir gayiptir, başka bir alemdir. İşte o aleme ait olan bilgileri oraya gidip oradan bu tarafa nefsiyle ulaştırabilen kişi. O oradan beş duyumuzla sağladığımız bilgilerin dışındakileri alıp gelebilendir. Kalp gözü açık olan kişi bu alemin ötesindeki alemleri görebilen kişidir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne onu gösterdiği kişidir. Emr alemini, 7 tane gök katını, 7. katın 7 tane alemini, zülmani alemi, cenneti, cehennemi, cennetleri, cehennemleri, onlar kalp gözüyle görülürler. Allah'ın sözlerini kalp kulağıyla işiten kişi, o kişi ulul elbaptır. Lüplerin sahiplerinden biridir. Öyleyse ulul elbap kimdir? Ulul elbabın vasıflarına baktığımız zaman bir muhteva göreceğiz. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetlerin yerini faziletler almıştır. O kişinin nefsiyle ruhu arasında fark kalmamıştır. Yani Allah-u Teala'nın biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık sözünün gerçekleşmesi noktasına gelmiştir. Ahsen-i takvime ulaşmıştır nefs. Ruhun işi de olmuştur. O kişinin kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Fizik alemin ötesinde Allah'ın gösterdiği emr aleminin her katını birer birer görecektir. 7. katın 7 tane alemini görecektir. Ve Allah'ın her alemi gösterdikçe söylediklerini işitecektir. O konuya ait Allah'ın söylediği konular her neyse, o konuya ait Kur'an ayetlerini Allah Teala ona gösterecektir. Ve bu kişinin demek ki üçüncü özelliği kalp gözünün açık olması, dördüncü özelliği kalp kulağının açık olması. Kalp kulağı da kalp gözü de açık kişinin. Dört özellik. Bunlar bu dört vasıf şartı sonuç şartlarını oluşturuyor. Bu kişi bu sebeplerle ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan vahiy almaktadır. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Her saniye mutlak olarak derecat kazanmaktadır. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Yani hikmet ehlidir. Öyleyse 7 tane özellik söz konusu. Dikkat ettiniz mi? Bunlardan bir tanesi ehli tezekkürdür. Allah ile konuşma imkanının sahibi kılınmıştır kişi. İşte bu kişi Allah'ın müteşabih ayetleri geldiği zaman o müteşabih ayetlerin ne olduğunu bilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O da bilmez. Ama Allah-u Teala'dan sormak imkanının sahibidir. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Buradaki ehli zikir, ehli tezekkürdür. Kendilerine vahyedilen, ufku açılan insanlar. Öyleyse ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında nasıl bir farklılık var? Ehli tefekkür fikrin sahibidir, fikriyat yapan kişidir. İmali fikreden kişidir. Düşünen kişidir. Ama düşünceleri bilgi hududuyla sınırlıdır. O bildiği bilginin hududuna geldiği zaman onun için ufuk kapanmıştır. Daha öteye geçmesi mümkün değildir. Çünkü geri kalanı bilmiyor. Peki ehli tezekkür, o da bilgisi kadarına yürüyor ufkun, oraya gelip takılınca Allah-u Teala'ya müracaat ediyor, ötesini bilmiyorum, göster diyor. Allah-u Teala da ufku açıyor, ondan ötesini de gösteriyor. O ufkun da sonuna kadar gidiyor, düşünce platformunda. Onun sonuna geldiğinde gene takılmıyor. Orada kaldığında Allah-u Teala'dan yeniden izin istiyor. Daha ötesini öğrenmek için. Mütemadiyen ufuklar tamamlanıyor. Öteye geçiriyor Allah-u Teala onu. Ufkunu devamlı genişletiyor. Öyleyse ehli tezekkür için son yoktur. Allah ilim açısından sonsuzluğu temsil eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah kendisi için sadece alim vasfını kullanır. Arif vasfını kullanmaz. Neden? Çünkü onun ilmi, irfanı da beraberine alır. Kimdir arif? Kalp kullanır.

Allah'ın söylediklerini işitebilmenin. Dikkat edin ki bu kişi hikmet sahibi olabilir veya olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür olmak her kalp gözü açılan için geçerli değildir. Her kalp kulağı açılan için de geçerli değildir. Kalp kulağı açılan kişiye Allah dilediğini söyler. Ama o kişi daimi zikre ulaşamamışsa hikmet sahibi olamaz, ehli tezekkür olamaz. Yani Allah-u Teala ile her an karşılıklı konuşmak imkanının sahibi değildir. Allah-u Teala ne zaman dilerse o kişiye bir şeyler söyler, konuşur. Ama Allah-u Teala dilemezse konuşmaz. Ehli tezekkür için her zaman Allah'a sual sormak söz konusudur. Allah-u Teala da hep cevapları ona ulaştırır. Öyleyse birisi için kısıntılı bir alan söz konusudur. Allah ne kadarını isterse o kadarını verir. Kişi ondan ötesini talep ederse Allah'ın hudutlarının henüz açılmadığını görür. Bu onun nefsinde hala afetlerin varlığı sebebiyledir. Ama hikmet ehli, onlar daimi zikrin sahipleridir ve onlar ulul elbaptır. Zikir ehlidir, ehli tezekkürdürler. İşte sevgili kardeşlerim, müteşabih ayetlerin manasını onlar da bilmezler ama Allah'tan sorarlar ve öğrenirler. O zaman müteşabih ayetleri bilenlerden olurlar. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği müteşabih ayetler. Nasıl ayetler bunlar? İşte bir müteşabih ayet size. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de ağacın altında sana biat edildiği zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah-u Teala? Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sevgili kardeşlerim, toka ettiğiniz zaman iki elden hiçbirisi üstte değildir. İkisinin de baş parmağı üsttedir. Geri kalan parmaklar alttadır. İki taraftan hiçbirisi ötekinden üstün değildir. Ama kimin eli öpülüyorsa, öpülen el daima öpen elin üzerindedir. Öyleyse bir defa bu ayet, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetin el öpme suretiyle tecelli ettiğini söylüyor. Bunun ötesinde bir takım hadislerden falan bahsedenler, o hadislerin sahih olmadığını kabul etmek mecburiyetleri söz konusu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini, bu tecelli sebebiyle eline de tecelli ettiğini ve onun eli el öpenlerin ellerinin üzerinde olduğu için ele de tecelli eden Allah-u Teala'nın el şeklinde bir tecellisinin orada tahakkuk ettiğini Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Evet, bu bir müteşabih ayettir.

Ancak Allah'a sormak imkanınız varsa, Allah da cevap verirse bu cevabı alabilirsiniz. Bizim aldığımız cevap bu. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu. Ve her zerresine. Şimdi beraberce bakalım ne diyor Allah Teala. Habibim, o taşı, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. İyi ama herkes görüyor ki kumu yerden alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Gene bir tecelli olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala devamlı tecellide, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Allah'ın tasarrufundaydı. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir diyor. İşte yeniden bir tecelli olayı Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de daimi bir tecelli halinde. Sadece onun yaptırdığı şeyi yapabiliyor. Seçim hakkı, hakkı hiyarı yok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yaptıran Allah. Allah onun vücuduna doğrudan kumanda ediyor. Onun zatında tecelli ederek. Öyleyse ayetler açık ve kesin. Böyle bir durumda Allah Teala'nın muhkem ayetlerde neler söylediğini kendisinden aldığınız bilgiyle aydınlığa kavuşturabilirsiniz eğer bu bilgiye eğilseniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhu cülüdüllezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayı ve men yudlil femalehu min halin. Allah Teala diyor ki Allah kitaba ve onun içindeki ihtisas ettiği şeylere veya hadis olan yani söylenenlere benzer bir şekilde müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir. Zarfla mazruf olarak indirir. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sureler mazruftur. O surelerin ayetleri de mazruftur. Ama Kur'an-ı Kerim zarftır. Zarfın içindeki şeyler, zarfın muhtevası mazruftur. İşte Allah'ın inzal ettiği de rahmet ve faz olarak bir ikili nuru ifade eder. Nur suresinin 21. ayeti kerimesi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı
üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah-u Teala'dan gelen iki tane nur var. Rahmetle fazl. Orada da Allah-u Teala ikişer ikişer indirir diyor. Rahmetle fazl indiriyor. Başka ne indiriyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle fazldan bahsediyor Allah-u Teala. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde rahmetle salavattan bahsediyor. Diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Mutlaka Rabbimize ruhumuzu ulaştıracağız. Ruhen Allah'a mutlaka rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Şu dünya hayatını yaşarken. Ve Allah-u Teala bunu demek istediğini 157. ayet-i kerimede söylüyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete ermek, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ve hidayete ermek için bir ikili daha gönderiyor Allah Teala rahmetle fazla ilaveten Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat indiriyor. İkinci bir ikili. Peki Allah Teala'nın burada nurdan bahsetmesi söz konusu değil. Bu ikilinin neyi ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Bir evvelki ayet-i kerimeye müracaat ediyoruz. Orada diyor ki Allah Teala kimin Allah göğsünü şerh etmiş de göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa onların kalbine Allah'ın nuru girebilir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah'ın nurlarının o kalbe girdiği ifade edildikten sonra o kalbe giren nurların ikişer ikişer indirildiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi ifade buyuruyor. Onların diyor Allah-u Teala derileri ürperir diyor. Bütün vücudunun derileri ürperir. Huşu duyarlar diyor Allah'a. Ve Allah'tan inen bu iki şeyle rahmetle faz ve rahmetle salavatla onların kalpleri ve vücutları titrer diyor Allah Teala, aydınlanır diyor. Sonra da ama diyor kim dalalette kalmayı tercih etmişse onlar için bir hidayetçi
Yoktur diyor. Böylece onları hidayete erdirir de diyor Allah Teala. O kalplerini Allah'ın ulaştırdığı şeyle onlar hidayete ererler diyor. Allah onları o kalplerine ulaştırdığı şeyle hidayete erdirir diyor. Sonra da dalalette olanlardan bahsediyor. Öyleyse buradaki ikilinin Allah-u Teala'nın söylediği bir hüviyette bir müteşabih ayet oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir müteşabih ayettir. Ne olduğunu bildirmiyor ve müteşabih olduğunu söylüyor Kur'an'a ve Kur'an içindeki ayetlere. Yani zarfla mazruftan bahsediyor. Sonra da onları her neyse o zarfla mazruf, onları ikişer ikişer indiriyor. Zarf her ikisinde de aynı olan değişmeyen rahmettir. Mazruf ise yani zarfın içindeki birinde fazıldır, ikincisinde salavattır. Dikkat edin ki irşat makamına ulaşıp tabi olmadan evvel hiç kimse rahmetle salavatı alamaz. Ondan evvel aldığı sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat ondan sonra gelecektir. Ondan sonra kalpte yerleşip nefs tezkiyesini oluşturacaktır. Öyleyse gerçekten Allah'tan başka hiç kimse Allah'ın o müteşabih ayette neyi demek istediğini bilemez. Öyleyse eğer Allah söylemişse ki o ikiliden birisi rahmettir, ikincisi ise birinci ikili de fazıldır, ikinci ikili de salavattır. O zaman anlarsınız ki bu müteşabih bir ayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ayetleri insanlık şu veya bu şekilde o hakikati öğrendiği güne kadar müteşabih hüviyettedir. O ilmin sahibi olduğu zaman insanlar müteşabih ayet açıklık kazanır. Allah Teala ceninin anne karnında aldığı şekilleri zaman düzenlemesinde birer birer açıklıyor. Ve bunlardan bir tanesi de mutka. Birinci safhada şu olur diyor, ikinci safhada bu olur diyor. Sonra da diyor bir çiğnemlik et olur diyor. Sonra son safhaya kadar geliyor, ceninin dünyaya gelmesinden de bahsediyor. Şimdi mutka denilen bir çiğnemlik et müessesesi neyi ifade eder? Ne zaman ki insanlık ameliyatlar yapmaya başladı, ceninin her safhasındaki anne ölümleri cenin hakkında insanları bilgi sahibi kıldı. Bir et üzerine dişlerinizle ısırın ve tekrar dişlerinizi açın. Orada bıraktığı ize dikkatle bakın. İşte cenin üzerinde o devrede, üçüncü veya dördüncü devre, tam 32 dişin bıraktığı bir izlem var. Anne karnındaki ceninin 32 dişin bıraktığı izi ifade ettiğini
Allah Teala bir çiğnemlik et kelimesiyle ifade ediyor. O hakikati görüp gerçeği anladığınız güne kadar bu bir müteşabih ayettir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in aslında bütünü müteşabihtir. Hangi açıdan söylüyoruz bunu? Şu açıdan söylüyoruz. Allah Teala diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadık diyor. 606 sayfalık bir kitap. Binlerce ayet var içerisinde. 6600'den fazla ayet var. Bu ayetlerin hududu bu kadar. 606 sayfalık bir kitaba Allah Teala bütün hakikatleri yerleştirdik diyor. Öyleyse gerçekten yerleştirmişse Kur'an'ın fizik standardının lafzının ötesinde mutlaka bir de ruhunun olması lazım. İşte Allah'tan bu ilmi almaya başladığınız zaman Allah Teala'nın size öğreteceği şey Kur'an'ın ruhudur. Dikkat edin. Kur'an tefsiri Kur'an'ın ruhunu bilenlerin yani Allah'tan o ruhu öğrenenlerin harcıdır. Bunu da Allah nasip kılar. Sadece Allah'ın seçimiyle ilgilidir. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bakara suresi 151. ayet-i kerimesi. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve izekküküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimükümül malem tekünü talemun. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabenin bütün gelişmesini ifade ediyor. Başlangıçtan ta en sona kadar sahabenin muktesebatını aldığı bütün manevi gelişme bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş Allah-u Teala tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye öğretisi. Tıpkı diyor bundan evvelki ayette Allah'ın bahsettiği nimet gibi o nimet olarak size de sizin aranızdan birisi Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okur. Tilavet eder. Yetlu aleyküm ayetina. Ayetlerimizi size okur diyor. Allah'ın ayetleri okuması. Sonra diyor ki nefsinizi tezkiye eder diyor. Sonra size kitap öğretir diyor. Sonra hikmet öğretir diyor. Sonra hikmetin de ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretir diyor. 28 basamaklık bir dizaynda bakıyoruz şimdi tilavet nereye kadar geliyor? Allah Teala'nın 28 basamaklık din dizaynında kainatta bir tek din var. O din bütün peygamberlerin müşterek dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Hepsi de ya da o tek din sadece 28 tane basamak içerir. 4 tane 7 basamak Velâ suresi
açıklama yapıyor. Vel Asr suresi mesela bir müteşabih ayetler dizisidir. Oraya tekrar dönelim. Şimdi buradaki müteşabihata beraberce bakalım. Size diyor, Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Tilavet etmek, okumak demek. İnsanların olayları yaşaması, birinci basamak. Olayları değerlendirmesi, ikinci basamak. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, üçüncü basamak. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesi üzerine Allah'ın o kişilerde rahim esmasını tecelli etmesi, dördüncü basamak. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması Allah-u Teala'nın beşinci basamak. Kulaklardaki vakrayı alması altıncı basamak. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, ekinneti dışarı alması, idraki önleyen müessesiyi, kalbe ihfat koyması, yedinci basamak. Kalbe ulaşması ve kişinin göğsüyle kalbinin arasına girmesi, göğüsten kalbe yol açması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sonra o kişinin huşu sahibi olması ve Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi. Mürşide ulaşan 12 tane insanla kişinin mürşidine ulaşması ve ulaştığı anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alması. Bunların hepsini 14 tane basamağı Allah-u Teala bir tilavet kelimesiyle anlatmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları öğretmese bir insanın bunları bilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tilavet kelimesi 14 tane basamak ihtiva ediyor. Kişinin gidip mürşidine tabi olduğu noktayı. Her biri ayrı bir ayetle sabit. Sonra sizin nefsinizi tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat. Bu noktadan itibaren rahmetle fazla ve rahmetle salavat geçerli. Ondan evvel sadece rahmetle fazla var. Ve nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazla ve rahmetle salavattan fazıllar Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye eder deyince Allah-u Teala 14. basamaktan itibaren 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Her %7 fazıl birikiminde nefsin kalbinde o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarını, 7 tane gök katını Tarık-ı Mustakim'i birer birer aşacaktır. Saf halinde yükseleceklerdir ruhlar. O ruhların arasında sizin de ruhunuz olacak. Ve yükselen ruhlar her %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Her biri nefs açısından birinci kat nefsi emmareyi ifade eder. İkinci kat nefsi devameyi ifade eder. Üçüncü kat nefsi mülkimeyi ifade eder. Dördüncü kat nefsi mutmainneyi ifade eder. Beşinci kat nefsi radiyeyi, altıncı kat nefsi mardiyeyi, yedinci katta nefsi tezkiyeyi ifade eder. %49 fazıl birikimi, daha evvel kalbe giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurların karanlıklara galebe çaldığı bir nokta. Nefsin tezkiye edildiği nokta. 21. basamak. 28 basamağın 21. basamağına geldiniz iki tane kelimeyle. Birisi tilavet, ikincisi de tezkiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, müteşabihat değil mi? Arkasında yatanları bütün kitabı size öğrettiği zaman yerlerine oturtabiliyorsunuz. Her söylediğiyle diğerleri arasında son derece mantıklı, her şeyi en mustakar şekilde, şaşmaz şekilde
yerli yerine cuk oturur şekilde Allah Teala öğretiyor. Ve müteşabih olan sistemler birer birer aydınlanıyor Allah'ın öğretisiyle. Sonra ne diyor Allah Teala? Kitabın öğretilmesi, talim edilmesi. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Muallim, talim eden, öğreten demek. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir. Kitap da 7 tane ruhtan oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu söz konusu. Buradan itibaren velayet makamları başlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Bu 4 makam kitabın ruhunun öğretilmesidir.

Ve 21. basamağa geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ve tezkiye tamamlandı. Tezkiyeden sonraki safhadasınız. Ve bu o güne kadar size öğretilen kitabın lafzının ötesinde yeni bir çığırdır. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Allah sizi veli kılıyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsi tezkiye olmuştur. Ulaşma bu sebeple gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına ve de arkasından da tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ne diyor Allah-u Teala bundan sonra? Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Tezkiye de tamam. Ondan sonra 22. basamak, 23. 24. 25. 26. 27. 28. basamaklar velayet makamları. 22. basamak, 21. basamaktan sonraki ilk basamak, 1. velayet makamı fenafillah. Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor. Sonra bekabillah, Allah size Allah'ın katında bir altın taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra 3. makam, züht makamı. Günün yarısından daha fazla zikre başlıyorsunuz. Ve artık dünyaya değil yakınlığınız, dünyadan çok Allah'a yakınsınız. Çünkü gününüzün her gün yarıdan fazlasını Allah'ı zikrederek, Allah'la meşgul olarak geçiriyorsunuz. Sonra 4. velayet makamı, muhsinler makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Buraya kadar kitabın 4 tane ruhunun öğretilmesi. Bundan sonraki de ruhun öğretilmesi değil mi? Evet, ama artık hikmetin içinde öğretileceksiniz. Çünkü burada daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala ve yuallimukumul hikmet diyor size. Hikmet öğretir diyor.

Öyleyse hikmete bakıyoruz. Ulul-Elbap makamı, hikmet makamı. Ulul-Elbap makamına ulaştığınız zaman orada 7 tane vasfın 4 tane vasıf sahibisiniz, 3 tane de sonuç sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple bütün afetleriniz yok olmuş durumda. Onun için Allah-u Teala sizi hikmet sahibi kılıyor. Üçüncü vasfınız, kalp gözünüz mutlak olarak açılıyor. Dördüncü vasfınız, kalp kulağınız mutlak olarak açılıyor. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartı doğuruyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hikmet olmak. İşte hikmete ulaştınız. Burada Allah'a yakın bir noktadasınız. Onunla artık her zaman konuşmak imkanının sahibisiniz. Her zaman Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her zaman Allah size müteşabih ayetlerin sırlarını öğretecektir. Yeter ki siz ona layık olun. Ve hikmet, Ulul-Elbap makamı, ondan sonra gelen İhlas makamı, hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Sonra Salah makamının ilk dört kademesi de hikmetin devamı. Sonra beşinci kademe hikmetin ötesi. İşte bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca her birini ayrı ayrı ayetlerle açıklamış. Bunları defalarca açıkladık. Bilgisayarımızı inceleyen herkes Vel-Asr suresi 1, 2, 3 ve 4. derslerde her biri birer saatlik açıklamalar ve o konudaki kitapları inceleyen herkes görür ki o 28 basamak bütün boyutlarıyla Vel-Asr suresinde şekillenmiş. Öyleyse Vel-Asr suresi başlı başına bir müteşabih ayetlerin muhtevasıdır. Ve nasıl Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi 28 basamaklık bir bütünü içeriyorsa öğretim açısından Vel-Asr suresi de vasıf açısından aynı hüviyette bir müteşabih ayetler topluluğudur. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani üçüncü basamak ile yedinci basamak arasında olanlar, âmenû olanlar. Ve amelü salihat işleyenler, 14. basamağa ulaşıp da nefsi tezkiye edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine ulaşanlar da hariç. İlk 7 basamağı amin olanlar olarak açıklamış. İkinci 7 basamağın 7. basamağı amin olanlar olarak açıklamış. 14. basamağı nefs tezkiyesine başlayanlar olarak açıklamış. Gerçekten 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Zikrin kalbe rahmet ve fazlı taşıyıp fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi nefs tezkiyesini ifade ediyor. Sonra ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler diyor. İşte bir müteşabih ayet, tavsiye, herkes hakkı tavsiye eder. Ama burada Allah-u Teala
21. basamağa ulaşıp da ruhunu Allah'a ulaştırmış, bu olayı yaşamış, bitirmiş ve bu olaydan aldığı hazzı başkalarına anlatan insanlardan bahsediyor. Kendisinin hakka ulaşmasını başkalarına da anlatıp onları da bu güzelliği yaşatmak için gayret sarf eden bir insandan bahsediyor. Allah'ın, ruhun Allah'a ulaştığı noktayı işaret etmesi söz konusu. Ve tevasav bir sabr ve sabrı tavsiye etmek. Sabrı tavsiye etmek ta 28. basamağın 5. kademesini içerir. Allah Teala hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar içerir. Çünkü Allah Teala bu sabrın sahiplerini devrin imamları olarak niteliyor. Peygamber olmayan devrin imamları, onlar veli resullerdir. Peygamberler biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şeriat da son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ona indirdiği Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le idare edilecektir. Şeriat oradaki şeriattır. Öyleyse burada Allah Teala peygamber olmayan bir ama huzur namazının imamı olan birilerinden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan, insanlardan, resullerden imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sadece devrin imamı hidayete erdirebilir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı, yani sabır hasletinin bütünüyle nefsin kalbine yerleştiği nokta, daha 26. basamaktır. Ullelbap olduğunuz anda, daimi zikre ulaştığınız anda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini fazıllara terk etmişlerdir. Sabırsızlık afetinin yerini sabır hasleti almıştır. Sabrın sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Başlangıcındasınız. Evet, nefsinizin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmamış. Sabır hasleti nefsinizin kalbini doldurmuş. Ama daha 19 kademe nefsinizin iç dünyası müzeyyen kılınacak Allah-u Teala tarafından. Ulul Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 14 ve 5 mertebede Salah makamında 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak o zaman sabrın sahibi olursunuz. Sabrın sahibi olmak ifadesi de görüyorsunuz ki aslında bir müteşabih müessese. Nefsinizin kalbindeki sabırsızlık afetinin bittiği, sabrın nefsinizin kalbini tamamen kapladığı yerde sabrın sahibi olamıyorsunuz. Bir eksiklik var. Kalbiniz müzeyyen olmamış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir açıdan ayrı bir hüviyet ortaya koyuyor Allah-u Teala. Her bir açıdan ayrı bir müteşabih nokta. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için diyor. Acaba ilmel yakin mi? Acaba aynel yakin mi? Acaba hakkul yakin mi?
aslında ilmel yakin 21. basamağa kadardır. 21. basamakla 24. basamak ikisinin arasında olabilir. İlmel yakin ile aynel yakin arasında. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 26-27 ve 28. basamağın 4 kademesi. 28. basamağın 5., 6. ve 7. kademeleri hakkül yakindir. İşte gene bir müteşabi ayet. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkül yakin kademesindeki bir yakından bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir sırlar kitabıdır. Ama Allah öğrettikçe sırların adım adım ufuklarının açıldığını, şeffaflaştığını, manalarını size birer birer teslim ettiklerini yaşayacaksınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bizi bu ilmin sahibi kıldı. Bunları sizlere anlatmakla, öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi müteşabih ayetlerin de sırlarına vakıf kılmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını, hem dünya mutluluğunun hem ahiret mutluluğunun zirvelerine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek İlah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el, arkasından da ilah. Öyleyse Allah Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı ve onlar iştirak etmediler. Allah Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır. Ve bu din kainattaki tek şeriatın dinidir. O şeriat şu anda İslam'ın esasını da teşkil ediyor. Şu tatbik edilmeyen esasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: "Habibim, veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır." Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hanif dininin esaslarının Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah-u Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça Hanif dininin adı İslam diyorsa Allah-u Teala, İslam eşittir Hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Neyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada

ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki, Ya Rabbi, sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah-u Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların? Onlar da, o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah Teala şerri bilgiler veriyor evvela. Ve la takrabi mal-el yetimi illa billeti hiye ahsenu. Yetimin malına büyük çağına erişinceye kadar ahsenin dışında yaklaşmayın. Ve ev fulke ile vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı kıstla, adaletle yapın, doğru yapın. La nükellifu nefsen illa vusaha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Ve izâ kultum fâdilu ve levkâne zâ kurba. Söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti mutlaka temin edin. Ve bi ahdillâhi efvû. Ve Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lealleküm tezekkerûn. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah-u Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübûle. Diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki feteferreka biküm an sebili. Onlar sizi Allah'ın

sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, iradenizde, ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş, müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile Enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında, bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Her bir dergahtan ana dergaha ulaşan, yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa, o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır. Ve o kişi seyr-i süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur.
birinci kata kadar bütün katlara, altı kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi, hanım sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi varsa o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sıratımız hakimin bitiş noktasına. Ya da 7. katın fetih kapısına. Sırat-ı Mustakim insanları fethe nail kılan yolun adıdır. Fetihten sonra 7 tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak Sırat-ı Mustakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sırat-ı müstakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin alameti farikası, işareti, remzi sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun, yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun, veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun, birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir, İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır değil midir diye bir problem söz konusu değil. İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
Hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ve Allah-u Teala'nın farz emri, Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın. Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân 103'te söylediği şey de aynı, fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun manası çıkıyor buradan. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi. Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyorlardı. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmak tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın insanlarını almakta olacaktır. Ki bu insanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut, ikinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs tezkiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde ihlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmak için. Leyabudullâhe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini İhlaslık olarak, nefslerini halis kılarak, muhlis sıfatıyla hanifler olarak
nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu, Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kademe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır, son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er Raşid'dir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşid'in deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki yok, onlar mürşit değillerdi. Ya onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Behey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esması da El-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikun el-ebeynin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse
Sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minval üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakiminin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecektir. Bu tevhid erlerinin bir araya gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse dinler birleştirilecek mi? Mutlaka birleştirilecek. Kimler çekirdeğini teşkil edecek bu konunun? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, tevhidin temelini oluşturanlar. Biz biliyoruz ki Hristiyanların arasında da tevhid akidesi
bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sıratımızda kimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz, sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin er-Rahmanir Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah-u Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah-u Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi nebi resule tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş sahabe? Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor bir defa daha. Habibim o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah-u Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanlara bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek çoğunuz bana, biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır, gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse, o benim cennetime, benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena veradu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkes muktesebatları itibariyle kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız amenü olan bir insan oluyor. Siz amenü olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amini olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amini olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amini olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci defa amin olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Beşinci, altıncı defa amin olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci defa amin olur. Amin olmak, dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse, şimdi Allah Teala'nın söylediği, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki, size baştan haber verdiğimiz o güzellik, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe âmenû olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar, dilemeyenler dalaletliler, gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah fe inne ecelallahu li'at.

bize milaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te ve men kânû yercû lika Allah'a. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, enab kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla Allah onlara hayat vermişse, hayat vermedi, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz.

Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler, onlar, o insanlar, onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, onlar seçilmezler. Ve Allah Teala diyor ki, o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman 3. basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? 1. Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah Teala rahim esmasının tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek sonraki güne, yevmil ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestür olduğu için seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. 3 tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu 3 şart sebebiyle dalalettedir. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında
vakra kalplerinde ekinlet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastaları üzerinde gışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür, bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları, o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama işitmezler. Onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Araf 178'de Allah Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var. Gözlerinde hicab-ı mestüre var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır, kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinde alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin birinci ve ikinci ayetleri bunu kesinleştiriyordu.
Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah rahim esması tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihbat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki vakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestura alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, nezirin söylediğini, bütün nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yamulun içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer.
ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. E şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı müstür olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7-8, 8-9-10. Ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki, onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ard arda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun, nezir olduğunu söylüyorsun. Sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun, Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihbat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk Suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestüre olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk Suresinin 8-9. Ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestür alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinnet alınmışsa, o kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk Suresinin 8, 9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 51. ayeti kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlevlerden bahsediyor Allah Teala. Birinde nezir, birinde Resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size. Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın Resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse Resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar
Onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız. Yani ekinneti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki, bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre, herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması, orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestüre olmayanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
onlar için. Bu söylediğimiz vakra hicab-ı mestüre ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerinin düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazıl birikimi, %49 bunlar eder, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını
mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yasirun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: كاتب.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

En sonunda nefsimiz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhunuzdur. Allah Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Meab, sığınak demek. Ve meaba ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvap hüviyetindedir. Evvap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman 15'te söyle diyor, şöyle diyor. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah yedü darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde
Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Davetse açık ve kesin. Allah'ın zatı, Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 20. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah-u Teala. 11. ayet, Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hullezi vesekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli. Ahsenül Hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsinizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur ve onu da Allah'a teslim edersiniz.
Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinidir. 21. basamakta ruhunuzu emaneti Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hürriyeti 27. basamakta net bir şekilde yer yerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman o kişinin vücudundan rehine kurtulamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamakta. Allah derhal bunu işitir, bilir ve görür. O zaman kişi dördüncü basamaktadır. Çünkü Allah Teala görünce Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin başladığı nokta dördüncü basamaktır. Ve beşinci basamak Allah kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli bir örtü, bir nevi gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mestureyi alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakra alınınca onun sözlerinin irşada müteallik kesimlerini, hidayete müteallik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihbatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır. 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala
kişiyi mürşide ulaştırır. Tabi

alır. Emanet olmak vasfını kaybedip affedersiniz, emanet diyorum, rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine, emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, kalbin içine, rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Rehine nefs tezkiyesine başlıyor. Kendisini rehinelikten kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salate ine salate diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku. Sahabeye oku. Ve kumus salat. İnne salat salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman

öğrendi ki hayır, namazdan daha büyük bir ibadet var, adı zikir. Rehinenin rehinelikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehinenin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin, zikrin nefsin, rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah-u Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne geliyor. Şifreli yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa? Kalbine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah-u Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor. Zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var. Yukarı Allah'a dönük, döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var. Şeytana dönük. O kapıyı, Rabbani kapıyı kapatan mühür aşağıdaki kapıya iniyor, zulmani kapıya. Onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, faz ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmetle faz, rahmetle salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında, onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefsi emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah-u Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple, yani emanet, birinci gök katına ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gök katının kapısı, emanet birinci gök katına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehinenin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci katın kapısını açtı. Ruh artık her gün
oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, sakvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede. Nefsi mülkime kademesi orası. Nefs-i Levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةَ. O levmedilen, kınanan nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Niçin kişi nefsini kınıyor? Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş. Hedefi var. Emaneti Allah'a ulaştıracak. Ermiş olacak, veli olacak. Bu hedefe ulaşmak için zikretmesi lazım. Zikrediyor. Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefs-i levvame ve nefs-i levvameye gelince ikinci bir %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefs-i levvameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İradede %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı aşacaktır. Henüz 2 tanesini aşmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor. Yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu. Allah'ın emirlerine itaati %14 artmış durumda. Yasaklara riayeti de %14 artmış durumda. İrade de %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs, Allah'ın emirlerine
%14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete giriyor.

Lise bu muhtevada ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım gelen şey belli. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Rehine üçüncü gökbatının kapısını açıyor ruha. Rehine olan nefs üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gökbatının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gökbatına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainne buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefsi mülhimede Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücura ve takva Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gök katına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Evvela kişi emanetin beşinci gök katının kapısını açması sebebiyle beşinci kata ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Sonra daha sonra altıncı kata ulaşıyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. Ve nihayet Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh, Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor, Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh da yedinci gökkatına ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci katın yedi tane alemini geçiyor, Sidretül Müntaha'yı aşıyor, Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor, sonra Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah-u Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için
nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği, rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den %49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona giriyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah-u Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış ve ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. Birinci makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ilayde. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur.
ve züht makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den %81'e kadar züht makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sırat-ı müstakimi üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena, beka, züht makamlarının arkasından fizik vücutta, emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs, fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs, ...21. basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir. Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefs de Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur.
Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmaları ile mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin tezkiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi göğün 7 katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün 7. katının 7. alemini gördüğü zaman, Sittetül Müntaha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. 1. mertebe günahlarını örter. 2. mertebe bu günahları sevaba çevirir. 3. mertebe o kişiye salah nuru verir. 4. mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah-u Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayet ermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayet ermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayet ermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayet ermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a te.
1: El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu akşamki konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 3.1.12.10 12.17 17. sure, yani İsra suresi ve inşallah 10. ayetten başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ennellezine la yu'minune bil ahireti a'tedna lehum azaben elima. Kelimeler ve ennellezine ve muhakkak o kimseler ki la yu'minune, inanmazlar, mümin olmazlar, kalplerine iman yazılmaz. Bil ahireti, ahirete. Atedna, hazırladık. Lehum, onlar için azaben, bir azap, elim, acı. Ve ennellezine la yu'minine bil ahireti ve ahirete, Allah'a milaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselere. Adetna lehum azaben elimen, onlar için elim azap hazırladık.

Ve muhakkak ki onlar ahirete, yani Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe

kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık. Ve muhakkak ki onlar ahirete, yani Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık.

Ahirete inanmak aslında hem ahiret kelimesi kıyamet gününü ihata ediyor. Sonraki günü cennet hayatını veya cehennem hayatını ifade ediyor. Ama aynı zamanda ahiret kelimesi ruhun Allah'a ulaştığı günü de ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Eğer Allah Teala ahirete milaki olmak diyorsa, ahirete ulaşmak diyorsa, bu cehenneme ulaşmak değil, Allah'a ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde biliyor ki, اَلَّذ۪ينَ

Onlar ki diyor, benim ayetlerimi yalanlarlar ve ahirete mülaki olmayı yalanlarlar. Araf 146'dan başlarsak daha kolay olacak. Araf 146'da Allah-u Teala buyuruyor ki Se'asrifu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebiler rüşte la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike bi ennehum kezuhu bi ayatina ve kânü anha gafilin. 147 vellezine kezibu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalihim. Onlar ki bizim ayetlerimizi yalanlarlar ve ahirete ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda sonraki günü, kıyamet gününü de ifade ediyor. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda cennet hayatını veya cehennem hayatını da ifade ediyor. Ahiret, evvel ahir, evvel önce, ahir de sonra demek. Ahiret, sonraki manasına giriyor, lügat manası olarak. Ama muhtevayı bütün dediğimiz zaman böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Ve 11. ayet-i kerime. Ve yed'ul insane insanu bişşerri duaehu bil hayr ve kâne ve kânel insanu acûlâ ve yed'u ve dua eder el insanu insan bişşerri şerre dua ehu onun duası bi el hayre hayır için hayra ve kâne ve oldu el insanu insan acûlen aceleci ve yedül insanu bi şerri dua ehu insan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder ve kâne insanı acûlen insan çok aceleci olmuştur. Ve topluyoruz cümlecikleri. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur.

insanın hayra dua etmesi de söz konusu. Ne yazık ki şerre dua etmesi de ve insanın başkalarına kızması halinde, başkalarını Allah'a şikayet ederek Allah'ın onlardan intikam almasını istemesi de söz konusudur. O zaman insan hayra dua etmesi gibi, sanki duası hayırmış gibi sanki onun duası, insanın duası hayırmış gibi şerre dua eder. Başka insanlara kızanlar onun zarar görmesi için, Allah'ın ona bir ceza vermesi için dua etmektedirler. Böyle insanlar çoktur. Ve tabii ayrıca bu cezayı Allah-u Teala'nın bir an evvel vermesi için de özel bir gayret gösterirler. Ve 12. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ce'alnel-leyle ve'n-nehâre ayeteyni fe mehavna ayetel-leyli ve ce'alna ayetten nehari mubsiraten li tebtegu fadlen min rabbikum ve ce ve li ta'lemu ade des sinine vel hisab ve kulle şeyin fassalnahu tafsila. Kelimeler ve cealna kıldık elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Ayeteyni iki ayet. Fe böylece mehavna biz mahvettik, sildik, giderdik. Ayete ayet, delil, alamet, belirti, elleyli gece ve cealna ve biz kıldık ayet, ayete ayet, ennehari gündüz, mübsiraten gösteren, gösterici olan li tebdegu istemeniz için, iptiga etmeniz için fadlen bir fazl min rabbikum Rabbinizden ve li talemu ve bilmeniz, öğrenmeniz için adede, adet sayı es-sinine yıllar, seneler ve el-hisabe ve hesap ve kulle şeyin ve her şeyi, hepsini fassalnahu, onu açıkladık tafsilen, tafsilatla ayrıntılı bir tarzda. Cümlecikler ve cealnel leyle ve nehare ayeteyni, geceyi ve gündüzü iki ayet yani alamet kıldık. Fe mehavna ayetel leyli, böylece gecenin alametini görünmez kıldık, mahvettik, yok ettik, görünmez kıldık. Ve cealnel ayeten nehari mübsiraten, gündüzün alametini, içindekileri mübsiraten görünür kıldık. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden fazıl istemeniz için. Rabbinizden fazıl iptiga etmeniz için. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابَ Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Cümlecikleri birleştiriyoruz ve şu çıkıyor. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet yani iki alamet kıldık. Gecenin ayetini yani belirtisini
gecenin içindekileri yani görünmez kıldık. Rabbinizden fazıl istemeniz için gündüzün ayetini, belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık.

Allah Teala senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık diyor. 365 gün ve 6 saat ve dakika ve saniye. Bunlar bir yılın hesabı. Ve Allah Teala senelerin hesabını bilmeniz için diyor. Gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gecenin ayetini, yani gecenin içindekileri görünmez kıldık. Işık yok, kimse göremiyor. Gündüzün içindekileri görünür kıldık. Çünkü güneş ışığı her tarafı aydınlanıyor, aydınlatıyor ve insanlar görüyorlar. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık buyuruyor Allah Teala. Gece ve gündüz, birisi karanlık, birisi aydınlık. Birbirinin zıttı iki tane faktör. Gecenin içindekileri görünmez kıldık buyuruyor Allah Teala. Neyse, karanlıkta eğer hiç ışık yoksa kimse göremez. Karanlıkla ayrılığı, aydınlığı Allah Teala birbirinden ayırıyor. İlimle cehaleti ayırdığı gibi ve İsra suresi 13. ayet-i kerime. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukih ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Kelimeler ve kulle ve hepsi bütün insanın insan elzemnahu onu bağladık, astık. Tairehu onun kuşu, onun amellerinin neticesi ve unukihi onun boynunda. Ve nuhricu ve çıkarırız lehu ona yevmel kıyameti kıyamet günü kitaben bir kitap yelkahu onu ilka eder, arz eder menşuren neşredilmiş olarak. Ve kulle insanin enzemnahu tairehu fi unukihi bütün insanların kuşunu kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti ve kıyamet günü ona çıkarırız.

Allah Teala burada bütün insanların kuşunu diyor. Yani hayat filmlerini.

İnsanların kuşunu diyor. Burada bir kuşun sağa veya sola doğru uçması halinde Araplar arasında İslam'dan evvel bir fal bakma adeti vardı. Kuşları salarlardı göğe. Kuş sağa doğru giderse uğurlu sayarlardı. Sola doğru giderse uğursuz sayarlardı. Burada da insanların kazandıkları ve kaybettikleri dereceler tıpkı o kuş gibi kazandıkları hayır, kaybettikleri şer olarak geçiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. İşte bütün insanların kuşu hayat filmlerindeki kazandıkları ve kaybettikleri dereceler. Boynuna bağladık, boynuna astık diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü

zarar verdiyse bilerek tasarlayarak mı zarar verdi? Yoksa farkına bile varmadan bir hata eseri mi başkası zarar gördü? Bunların hepsi net olarak hayat filminde belli olur ve dereceleri mizan ona göre dizayn etmiştir. Böylece kişinin düşüncelerinin neşredildiği kapalı bir alandan, onun düşünce sisteminden dışarıya çıkarak herkesin göreceği, okuyabileceği bir şekil alması. Neşretmek, bir kitabevinden kitapların basıldıktan sonra alınıp dağılması halidir. Neşriyat, basılan kitapların dağıtılması anlamını taşır. İnsanların eline ulaşması anlamını taşır. Bu hayat filmimizde de düşüncelerimiz neşrediliyor. Aslında kimse bizim düşüncelerimizi göremez. Ama kiramen katibinin melekleri görmekle de kalmazlar. Hayat filmimize kaydederler onu. Kıyamet günü düşüncelerimiz ve fiillerimiz neşredilir. Ama neşredilme filmi aslında düşüncelerimize aittir. Allah razı olsun. Ve 14. ayet İkra kitabeke. Kitabek. Kefa bi nefsi kel yevme aleyke hisaba hasiba. İkra oku kitabeke senin kitabın. Kefa kafi oldu. Bi nefsike senin nefsine el yevme bugün aleyke sana hasiben hesap görücü olarak. İkra kitabeke kitabını oku. Hayat filmini izle. Kefa bi nefsi kel yevme aleyke hasiben. Bugün sana hasip hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu.

kitabını oku. Yani hayat filmini izle. Bugün sana hasip yani hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin yani nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu.

gerçekten o gün, kıyamet günü, eğer pozitif dereceleriniz fazlaysa, zahit dereceleriniz, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kitabınız, yani hayat filminiz, size sağ tarafınızdan verilir. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman sol tarafınızdan verilir. Kazandıklarınız, kaybettiklerinizden fazlaysa, gideceğiniz yer cennettir. Bütün kitaplarını sağ tarafına alanların, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kitaplarını sol taraftan alanların gidecekleri yer cehennemdir. Sağ taraftan alanların kazandıkları dereceler fazladır. Sol taraftan alanların kaybettikleri dereceler fazladır. Ve

Bugün hasip. Bugün hasip, yani hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin cehenneme veya cennete gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu. Çünkü sonuç belli. Kümülatif olarak değerlemeler orada. Ekip tarafında toplamı orada hazır. Ve bu toplamlara baktığınız zaman kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. Cehenneme gider. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. O cennete gidecektir. Öyleyse gerçekten hayat filminiz o gün kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri size gösterdiği cihetle gideceğiniz yer bellidir. Hedefinizi kesin olarak tayin eder ve size yeter. Ve 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Menih teda fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe innema yudillu aleyha ve la teziru veziretun vizre uhra ve ma künna muazibine hatta nebase Resul'a. İsra suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor. Men ihteda, kim hidayete erdiyse, ererse fe o zaman o takdirde öyle olunca innema sadece yehtedi hidayete erer nefsi, kendi nefsi için. Ve men dalle ve kim dalalette ise fe o takdirde öyle olunca innema sadece yudillu dalalette kalır. Aleyha sorumluluğu kendi üzerinedir. Ve la teziru ve yük ağırlık taşımaz. Vaziretün yük taşıyan, günah yüklenen kimse vizre ağırlık, yük, günah, uhra diğeri başkası. Ve ma kunna biz olmadık. Muazibine azap edenler, azap ediciler. Hatta oluncaya kadar olmadıkça nebase göndeririz, beas ederiz.

Men ihteda kim hidayete erdiyse fe innemâ yehtedî li nefsihi, sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve men dalle, kim dalalettiyse fe innemâ yudillâ aleyhi, sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Ve la tezuru vaziretun vizre uhra, yük taşıyan, günah yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez.

Emakünnâ ve biz olmadık muazibine, hatta nebâse Resulen bir Resul göndermedikçe azap edici. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi birçok konuyu birden işliyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Cümleciklerin neticesi. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer.

Artık kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günaha yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık.

kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ne demek istiyor Allah Teala? Son derece açık. Kim nefs tezkiyesini gerçekleştirmişse, nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimini sağlamışsa, sadece onların ruhu Allah'a ulaşır, sadece onlar hidayete erer. Öyleyse kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir. Ve onun ruhu Allah'a ulaşır diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu ayet-i kerime ile İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi kesin bir ilişki içerisindedir.

kim nefsini tezkiye etmişse kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Tezkiye olan kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burada da Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer.

kendini, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Artık kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Öyleyse

Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Herkes kendi günahını yüklenmek mecburiyetindedir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, yani nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Nefs tezkiye edilmedikçe hidayet söz konusu değildir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, nefsinin kalbinde %51 nur birikmedikçe mümkün değildir. Ve Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesiyle İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesi burada tam bir beraberlik içinde. Nefsini tezkiye eden kendi nefsi için tezkiye eder. Çünkü Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair. Kim hidayete erdiyse nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Ve ayet şöyle bitiyor. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesi ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resuller konusundaki ayetlerine bir göz atalım. Ne diyordu Müminin 44? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlere gönderdiğimiz Resulleri ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekilerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere bir, bütün zaman parçalarında, aralıksız olarak bütün zaman parçalarında iki, Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor, beas ediyor. O kavmin içinden bir kişiyi vazifeli kılıyor. Orada doğuyor kişi, o kavimde vazifeli oluyor. Onların dilleriyle söylüyor. Resullerin devamlılık kazandığı, aynı zamanda Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve birbiri ardınca göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resulsüz bir devre hiç olmamıştır. Her kavimde de o Resuller o kavmin diliyle konuşurlar İbrahim suresinin 4. ayeti gereğince. Öyleyse bütün kavimlerde onların içinden birisini Allah-u Teala Resul olarak beaz ederiz diyor. İşte Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz diyor. Bütün kavimlerde. Hiçbir kavim yoktur ki şu anda o kavimde bir Resul bulunuyor olmasın. Allah razı olsun. Ve 16. ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza eredna en nuhlike kariyeten emerna mutrafiha fe feseku fiha fe hakka aleyhel kavlu fe dem mernaha ted mira ve iza ve olduğu zaman ve o zamanki eredna istedik en nuhlike helak etmeyi

en nuhlike helak etmeyi. Kariyeten bir ülke, bir kariye, bir kasaba emerna emrettik. Mutrafiha, refah içinde olan ileri gelenler, zenginler. Etrafe her istediği verildi manasına giriyor. Fe böylece buna rağmen feseku fesat çıkardılar. Fiha orada ve böylece artık hakka hak etti, aleyha onun üzerine el kavlu söz ve artık bundan sonra böylece demmernaha onu dumuru uğrattık, helak ettik, tedmiren dumuru uğratarak manını, canını, evladını yok ederek o işi tepeden tırnağa bitirerek diyor Allah Teala. Dumuru uğratmak bu demek. Soyunu, sopunu, bütününü yok etmek. Geleceğe hiçbir şeyini bırakmamak. Ve izâ eredna en nuhlike karyeten, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman emerna mutrafiha, onun o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Fe feseku fiha, buna rağmen orada fesat çıkardılar. Ve hakka aleyhel kavlu, böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Fe demmernaha tedmiran, ve onu, o ülkeyi, halkını helak ederek yok ettik. Yok ettik, dumura uğrattık.

Allah Teala diyor ki bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde yüzen ileri gelenlerine emrettik. Emrimizi o ülkedeki Resul vasıtasıyla onlara ilettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece onların Allah'ın sözü söz üzerlerine hak oldu. Allah Teala'nın emri eğer kendinizi toplamazsanız helak olursunuz ifadesi. Ve bu ifadeyi hiçe sayıyor insanlar. Devam ediyorlar yaptıkları kötülüklere. O zaman Allah Teala'nın sözü üzerlerine hak oluyor. Ve onu, o ülkeyi, o ülke halkını helak ederek yok ettik, dumuru uğrattık, soyunu sopunu bırakmadık, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hangi ülkeyi yok ediyor? Bir evvelki ayet-i kerime. Biz bir elçi göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Ve 15. ayet-i kerimede bunu söyleyen Allah Teala 16. ayet-i kerimede bir memleketi yok etmeyi istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman onların ileri gelenlerine, mutrefilerine emrettik diyor. Kim vasıtasıyla? O bir evvelki ayet-i kerimede gönderdik dediği Resul vasıtasıyla. Ve dikkat edin, bir defa daha kullanıyor Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden sonra Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu diyor. Resul gidip diyor ki siz yanlış yoldasınız. Allah Teala size azap edecek. Aklınızı başınıza toplayın ve davranış biçimlerinizi değiştirin. Allah'a inanın. Allah'a hidayet etmeyi dileyin. Yoksa bu yaşadığınız hayat sizin yok olmanıza sebebiyet verir. Ve buna rağmen orada fesat çıkardılar diyor. Ne demek fesat çıkarmak? Biliyorsunuz fesat çıkarmanın muhtevasını. Fesat çıkarmak demek kendileri Allah'ın yolunda olmayan insanların başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine engel olmaları hali. İşte bu fesat çıkarmak olarak değerlendiriliyor Allah Teala'ya, Teala tarafından. Ve Nahl 36'da ne diyordu Allah Teala? Biz bütün kavimlerde Resul beaas ederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olmaları için bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Yani Resul tebligatını yaptıktan sonra eğer insanlar Allah'ın tebliğini dikkate almazlarsa onların üzerine dalalet hak oluyor. Onların üzerine helak olmak, yok olmak, dumura uğramak hak oluyor. Allah Teala onları Resulü vazifeli kıldığı cihetle kendilerine haber geldiği halde Allah Teala'dan kabul etmeyen halkı dumura uğratıyor, helak ediyor. Öyleyse Nahl 36 ile bu İsra suresinin 15. ayeti kerimesi hem bir ayete Allah'ın Resulüyle haber göndermesi
Tabii burada 15. ayet-i kerime de devreye giriyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir ülkeye azap etmeyiz ifadesiyle beraber geliyor. Ve 17. ayet-i kerime ve kem ehlekna minel kuruni min badi nuh ve kefa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiren basira. Ve kem ve kaç tane nice ehlekna biz helak ettik minel kuruni asırlar boyunca yaşayan insanlardan nesillerden min badi nuhin Nuh aleyhisselamdan sonra. Ve kefavi ve kafidir, kafi oldu. Rabbikesinin Rabbin bizunu bir günahlara ibadihi onun kulları habiren haberdar olarak haberdar olan basiren görerek gören. Cümlecikler ve kem ehlekna minel kuruni asırlarca nice nesiller helak ettik. Min badi nuhin Nuh'tan sonra ve kefa bi rabbike ve senin Rabbin kafidir. Biz zunubi ibadihi kullarının günahlarını habiren basira gören ve haberdar olarak gören olarak ve haberdar olarak. Cümlecikleri birleştirelim. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak kafidir. Günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak, gören olarak ve haberdar olarak kafidir.

Öyleyse asırlarca nice nesiller helak ettik diyor Allah-u Teala. O nesillerden kimseyi bırakmadık diyor geleceğe. İşte Allah-u Teala'nın kariyeleri yok ettiğini Allah-u Teala söylüyor açıkça. Öyle kötü insanlar oluyor ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yapıyorlar ve Allah-u Teala da onları neticede mutlaka cezalandırıyor ve nesilleri yok ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Hazreti Lut'a da bunu Hazreti Lut'un kavmine tatbik ediyor. Hazreti Lut'la sadece ona tabi olanlar kurtuluyor. Geri kalanların hepsi yok oluyor. Bütün kavim yok oluyor. Onlar Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız. Gene bütün güzellikleri birlikte yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Ve böylece Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce hamdolsun ki tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum. Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse
Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir. Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti
Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen
dört tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz, göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz, daimi zikre ulaşacaksınız, hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi, iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız, olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in, Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var iki tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyonlarca, milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim ne söylüyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne işteremut tagûte yabudûha ve enâbu ilallâhi lehumul büşra febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet. Dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 150, affedersiniz, 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri." Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. "Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati." Onlar ki

basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey, Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için, o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara, gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış İblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış İblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar, bir sonraki nesilce esas kabul edilerek, ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil, ikinciyi de esas kabul ederek, ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller, hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş.

Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen amin olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin, inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. O söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınıza gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa art arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safayı, 14. basamakta ikinci safayı, 21. basamakta üçüncü safayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil, sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor.
dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın beşinci kademesinde iradenizle Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Yedi safhada dört tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerinde Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabiin. İşte sevgili kardeşlerim, yedi safa dört teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözden ifade edilen şeyler, her biri yedi safhanın yedisinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşa
İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti demişsiniz, kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah-u Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah-u Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işittir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet oraya göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında vakra olan
kalplerinde ekinet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak, mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka
vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah-u Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah-u Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim.
can dostlarım, gülün dostlarım, size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor. Allah-u Teala'dan o dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. العبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Tamam. Sevgili öğrenci, Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amelü salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane haslet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzellikler de ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır. Sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan pintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için her afete Allah Teala 10 puanlık bir değer vermişse her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir.
ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasletler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasletlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasletler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasletlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bu nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esfel-i safiline göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangilerinin, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan O. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü's salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü's salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor amelü's salihattan. Onlar ki diyor Allah Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler, amelü's salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

amel olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amel-i salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor kim amini olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amelü salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah-u Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler olmasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah-u Teala. Ruhunuzdaki hasletlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esferi safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlerle donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amelü salihat adını alıyor. Şimdi amelü salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor. Hamdolsun ki Allah-u Teala
affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde, onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 ciltte inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amelü salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amelü salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor. Üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme mercüküm cemi'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirrüküm men dalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra dalalette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah-u Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlamıştır. Yani fiziki hidayetin içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledikten
mürşidine ulaştığı devreye kadar hidayet içinde değildir, hidayet üzredir. Hidayeti, fiziki hidayeti gerçekleştirmenin Allah-u Teala onda yapısını tamamlamaktadır. İşte Amilü Salat'ın bir başka adı Tezkiyetün Nefs'tir. Nefsin tezkiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs tezkiyesi yaptığınız zaman, yani amelü salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38, 39, 40 Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazla olması söz konusu. Çünkü Allah'ın emirleri var ve insanlar onları dikkate almıyorlar. Yapmayınca da devamlı derecat kaybediyorlar. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. İnsanlar zikretmiyor. Zikretmedikleri sürece her an derecat kaybediyorlar. Kayıpları Allah'ın emrettiklerini yapmadıkları cihetle ve bir yetmez nefslerindeki afetler sebebiyle devamlı günahlar işledikleri cihetle hep negatiftir. Hep günahlar sevaplardan fazladır. Bunu önleyecek olan metotsa nefs tezkiyesidir. Yani amelü salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki

amir olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani aminullah takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amelüs salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde ellezine aminu ve aminus salihati ifadesini kullanıyor. Onlar ki aminullar ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin 103'te Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amini saniyatı ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Peki bu nefslerin kurtuluşu, cennete ulaşma hangi şartlar içinde gerçekleşecek? Demek ki nefsler Allah'a yemin vermişler özellikle. Hangi konuda? Nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Buradaki birinci safa, ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا Bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan, fücur şeytandandır. Ve dokuzuncu ayet-i kerime قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu, nefsini zekkaha, onu, nefsini tezkiye edenler, işte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amilus salihat yaparak nefslerinin afetlerini hasletlerden, nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler.

İşte onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amelü salihat yapanlarındır. Amelü salihat amellerin derecat kazandıranı ve kaybettiren olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amelü salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler. Nefsinizi ıslah eden amel, zikir adı verilen ameldir. Kur'an-ı Kerim'de en yüksek ibadet olarak vasıflandırılan amel. En büyük ibadet hangisidir? Bizi ilk defa dinleyenler hemen atılacaklardır. Namaz, dinin direğidir diyeceklerdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala öğretmeden evvel biz de öyle zannediyorduk. Namaz, dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz en büyük ibadet değildir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan elbette. Şimdi açın bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini. Bakın oraya ne diyor Allah-u Teala? Aynen şöyle diyor. Utlu uhiye minel kitabe. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat derecat kazandıran ameldir. Seyyiat derecat kaybettiren ameldir. Hasenat kazandığınız derecelerdir.

Şer, kaybettiğiniz derecelerdir. Günah, kaybettiğiniz dereceleri, sevap, kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse, seyyiatle hasenat, şerle salihat ve günahla sevap, derecat kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat, derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için sevap gibi, hasenat gibi derecat kazandıran amel olduğu cihetle bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da, hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat, derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap işlersiniz, derecat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Hasenat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel, tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır ama bunlardan nefsi tezkiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah Teala diyor ki o zaman ki size Resulümüz gelecek. Kim ona tabi olur da tezkiye olursa ve ıslah olursa işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar. O tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi yani amülü salihat zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir.
Zikir Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız. Hafi zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah-u Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asaf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminizkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür diyor. En büyük ibadet diyor Allah-u Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikir nefs tezkiyesini gerektirir. Zikrin hedefi nefsi tezkiye etmektir. Bir insan hiçbir şartı gerçekleştirmeden kendi kendine zikrederse kötü bir şey mi yapmış olur? İyi bir şey yapmış olur, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah-u Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah-u Teala.
biz onların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bu kalbe koyulan ihbat, kalpteki ekinletin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah Teala Tegavün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi, ulaşmaktan Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor, göğsünü şerh ederek. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Enam 125. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır aslında açıkken, mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fazl, rahmet, salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mıknatısın kuzey kutbuyla başka bir mıknatısın güney kutbunu en ve es kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mıknatısın birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar süren içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar.
Her %7'de yeni bir isimde nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefsi emarede %7, levamede bir daha %7, mülkimede bir daha %7, mutmainede bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir. Ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz yerdir. Amelü salihatın, nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amelü salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün, eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane insanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 insanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daimi zikri olan birinin, daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbi %100 nurla dolar, bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet, faz ve salavat partikülleri, enerjileri zülmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amelü salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amelü salihatla irşat makamına tayin edilecektir Allah Teala tarafından, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amelü salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir.
O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amilü salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amel-i salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amel-i salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Lezina enamte aleyhim gayrim maktubi aleyhim ve rahtalin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah Teala sırat-ı müstakimin kendisine istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Sırat-ı ileyye müstakim buyuruyor. Bana istikametlenmiş yol. Öyle bir yol ki bana istikametlenmiş diyor. Fatiha suresinde Allah Teala ya biz insanlar onun kulları sesleniyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, mürşidin istenmesi. İhtinaz sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratellezine, o yol ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilmiş olanların yoludur. Gayril maglubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Ve reddallin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakimin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala burada Fatiha suresinde başlarının üzerine nimet verilmiş olanların yolu diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse Allah Teala derhal onun üzerinde tecelli eder. Bu tecelli o kişiye Allah Teala'nın furkanlar vermesini sağlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cehennemden kurtulduğu gibi, dalaletten kurtulduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu gibi, şirkten kurtulduğu gibi, küfürden kurtulduğu gibi, sırat-ı müstakime ulaşmak üzere nimet almak için hazır olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimidir. İnsanların ruhlarını bir yerden bir yere ulaştırmaz. Sırat-ı müstakimin temel gayesi ruhları dünyada verilen bu gezegenden alıp Allah'ın zatına ulaştırıp Allah'ın zatında İfne olmasını sağlamaktır. Sırat-ı müstakim bu hedefe yönelik bir bütündür. Ama sırat-ı müstakimin 7 tane muhtevada kullanıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman, mürşidimiz olup tabi olduğumuz zaman
ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol, işte o sırat-ı müstakimdir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim eden bir yol, sonra nefsimizi Allah'a teslim eden, sonra muhlis olmamızı temin eden, sonra bizi irşada ulaştıran ayrı ayrı sırat-ı müstakimler söz konusu. Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim, Allah-u Teala diyor ki, İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz. Mürşid istenince, istendikten sonra Fatiha suresine göre bir sırat-ı müstakim geliyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verilenlerin yoluna bizi ulaştır diyor. Gayrıl maglubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyulanların yolu da değil. Belert olanların yoluna da değil. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra Allah-u Teala Allah'tan istihane istememizi emrediyor. Bunun وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ buyuruyor Allah-u Teala Allah'tan. Sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Ama bazıları için zor değildir diyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ki sabırla onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte o insanlar sırat-ı müstakim yoluyla Allah'a ulaştırılacak olanlar. İstihaneyi isteyecek kişi Allah-u Teala'dan mürşidini, sonra da hacet namazını kılıp kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiği zaman, rahmet birikimi, bu kişi huşuya ulaşacak, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gerçek sırat-ı müstakim bu noktadan itibaren başlar. Bu sırat-ı müstakim dört ayaktan oluşur. Birincisi yatay, ilk yatay sırat-ı müstakimdir. Hangi dergâhta kişi tabi olmuşsa, hangi mürşide tabi olmuşsa, o mürşidin dergâhından ana dergâha, devrin imamının dergâhına Allah'ın bir manevi yolu vardır. Bu yol sırat-ı müstakimin birinci kesimidir. İlk yatay sırat-ı müstakim o dergâhla devrin imamının dergâhı arasındadır. Devrin imamının dergâhından itibaren 7 tane gök katını aşan yeni bir sırat-ı müstakim başlar. Ama bunun Kur'an'daki adı sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır ama tarik-i müstakim olarak geçer. Tarik-i müstakim 7 tane kat geçerek, 7 tane katı aşarak Allah'ın katına kadar, 7. gök katına kadar ulaşır. Bu tarik-i müstakim adını alır. Allah Teala buyuruyor ve lekat halak nafev kaküm sab atarayika. Andolsun ki üzerinize 7 tane yol
yarattık. Öyle kat andolsun ki halakna biz halk ettik, yarattık. Fevkaküm üzerinize. Sab'a yedi taraika tarikler, yedi tane yol. Zemin kattan birinci kata kadar ulaştılar. Birinci tarik, birinci gök katından da bir secde. Ondan sonra ikinci gök katına çıkış, iki tane salondan birine giriş. Ya altıncı kata kadar çıkanların içinde ruh, o zaman soldaki dergâha, su varılma havuzlarının bulunduğu kısma girer. Orada su varılma havuzlarında bir süre su varılır kişi, diğerleri üçüncü kata çıkarlar. Ama ikinci kata kadar çıkabilenler bir süre su varılma havuzlarında su varılacaklardır. Oradan çıkmaları söz konusu değildir. Onlarla beraber altıncı kata kadar çıkacak olanlar onlardan ayrılıp üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaklardır. Altıncı kata kadar çıkabilenler bu su varılma havuzların tarafında konuşulanlardır. Yedinci kata çıkanlar ise aynı ikinci gök katında sağ taraftaki ayrı bir salonda secdeye gelirler. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde, köşk mescit diyelim adına. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdis'in aslında secde. Beşinci gök katında Beyt-i Haram'ın aslında secde. Altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahallinde bulunmak. İşte altıncı kata kadar çıkanlar buraya kadar çıkabilir. Yedinci kata kadar çıkabilenlerse burasını altıncı kata kadar çıkabilenler çıkmadan eve gelip aşmışlardır. Yedinci kata ulaşmışlardır. Onlar yedinci kata yedi tane alem geçecekler. Sitet-i Müntaha'ya ulaşacaklar. Bu yedi tane alem üçüncü sırat-ı müstakimdir. Yatay. İşte zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan, dikey sırat-ı müstakim, söylediğimiz olayları yaşayan ruhların çıktığı burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'deki adı tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala bu tarik-i müstakimden bahsediyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah Teala bu kişilerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak surette kafirlerdir. Nisa 167-168-169. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Çünkü onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarını men ettikleri için onları zulmettikleri cihetle zalimdirler. Derecet kaybettikleri için kendileri açısından da zalimdirler. Onlara Allah mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Halbuki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerinin önüne ulaşacaklardı. Tabi olacakları zaman Allah Teala onların üzerinde bir olay vücuda getirecek, onların günahlarını sevaba çevirecek, yani onlara mağfiret edecekti. Ama bunlar kafirler oldu. Başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren kafirler oldukları için
Onlar Allah'a asla mağfiret etmeyecektir. Onları tarika da, yani tarika müstakime de ulaştırmayacaktır. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştıracaktır. Onlar ancak cehenneme gideceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte tarık-ı müstakim, yedinci gök katına kadar ulaştıran yolun adı, yedinci kattaki yolculuk üçüncü sırat-ı müstakimi ifade eder. Tarık-ı müstakim de aslında bir dikey sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakim adlı Allah'a ulaştıran yolun bir bölümü. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Evet. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Yani onların kalplerine gönderdiği, zikirle gönderdiği rahmet ve fazlı onların kalplerinin yarısını kapladıktan sonra, rahmetin ve fazlın içine aldıktan sonra Allah onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu Nisa 175'te kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Nasıl Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetin 7 safhasını, takvanın 7 safhasını, kavram olarak düşündüğümüz her şeyin 7 tane safhasını koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Sırat-ı müstakim için de 7 safha söz konusu. Birinci safhada geçen Kur'an-ı Kerim ayetleri şunlar. En'am suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıktaki sahar ve dinsizlerdir. Allah dilediği kimseyi dalalete bırakır, dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani bu dalalette olan insanların ulaştıkları ilk sırat-ı müstakim. En'am suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala En'am suresinin 87. ayet-i kerimesi diyor ki: "Ve min abahim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve iştebeynahum ve hidaynahum ila sırat-ı müstakim." Biz onların anne babalarından, zürriyetlerinden, yani kendilerinden sonra gelecek olanlardan ve kardeşlerinden biz onları seçeriz ve sırat-ı müstakime hidayet ederiz. Belli ki ilk seçim. Seçiyor Allah Teala ve sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Ve Yunus 25'e bakıyoruz. Vallahi yedi ila darüsselamı ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder ve onları sıratı ve ona teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görmüştük. Burada daha ilk sırat-ı müstakim, daha yeni kişi ilk defa sırat-ı müstakime geliyor. Hac 54'te Allah Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Muhakkak ki Allah amini olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve innallâhe lehâdillezîne âminû ilâ sırat-ı müstakim. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Allah Teala
Ehadillezine aminu ila sıratı müstakim. Mutlaka le kullanmış, mutlaka Allah amin olanları sırat-ı müstakime hidayet eder, sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki hepsi birinci sırat-ı müstakim. Sonra sırat-ı müstakimin ikinci safhası kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki sırat-ı müstakim. Fatiha suresinde Allah Teala'ya öyle diyoruz. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bu hidayet et. Bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı kişi diledikten sonra onu Allah Teala'nın ulaştırdığı sırat-ı müstakimin ötesi Allah'a kul olmak üzere harekete geçmişiz. Mürşidimize ulaşmışız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Bu noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Meryem 36'da Allah Teala diyor ki ve innallahi rabbi ve rabbikum fa'buduh. Haza sırat-ı müstakim. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Kişinin Allah'a kul olması tabiyetiyle başlayan bir meselesi, gerçek kulluk orada başlar. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ın ikinci kademe kulluğuna ulaşır. Tabiyet ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru gerçek sırat-ı müstakim üzerinde yükselmesini ifade eder. Mürşidine ulaştıran birinci sırat-ı müstakim, yatay sırat-ı müstakim bitmiştir. Burada dikey sırat-ı müstakim başlamıştır. Bunun için mutlaka mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yükselen bir yolu tabiyetten sonra evvela birinci seviyeli takip ederek ana dergaha ulaşmak, oradan da 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Meryem 43'te Allah-u Teala buyuruyor ki, ya ebeti, inni kat ca'ini minel ilmi ma'lem yetike ettebu'ne ehdike sıratan seviyya. Ey babacığım, sana gelmeyen bir ilim bize geldi. Bana öyleyse tabi ol ki seni sıratan seviyeye ulaştırayım. Bu Allah'a ulaştıran yolun ikincisi, tabiyetle kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama o fizik standartlarda bir sırat-ı müstakim değildir. Bu ikinci sırat-ı müstakim kişinin tabi olduğu yerden devrin-i mumun dergahına kadar ulaştıran yoldur. Gerçek sırat-ı müstakimdir. İnsan ruhunun yolculuk ettiği sırat-ı müstakim. Zuhruf 61'de de Allah Teala şöyle söylüyor ve innehu le'ilmun lis-saati fela temte run nebi habette ve un haza sırat-ı müstakim ve muhakkak o gerçekten o saat için öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana tabi olun işte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için

Üçüncü safhada bir başka olay var. Allah-u Teala'nın bu yeni sırat-ı müstakimi

devrin imamının bulunduğu dergaha ulaştıran değil, yedinci gök katına ulaştıran sırat-ı müstakim veya bir başka adıyla tarik-ı müstakim. Üçüncü safayı oluşturuyor ve Allah-u Teala Ali İmran 101'de diyor ki, kim Allah'a sarılacaksa muhakkak ki o sırat-ı müstakime hidayet edilir, ulaştırılır. Ali İmran 105. Ve men ya'tesim billahi fekat hu diye ila sırat-ı müstakim. Ve burada kişinin Nisa 175'teki sırat-ı müstakim de bu. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olduğu söyleniyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime Allah onları ulaştırır diyor. Buradaki muhteva ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dördüncü sırat-ı müstakim fizik vücudun teslimini içerir. Beşinci sırat-ı müstakim nefsin teslimini içerir. Altıncı soru sırat-ı müstakim kişinin muhlis olmasını içerir. Yedinci sırat-ı müstakim de o kişinin iradesini teslim ederek Allah'ın zatında bir yeni hüviyet kazanmasını, irşada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kalınmayı ifade eder. Şimdi dördüncü safhaya baktığımız zaman burada fizik vücudun teslimini görüyoruz. Şura

Maide 16'da Allah-u Teala buyuruyor ki İhti vihillahi minittebâ rıdvanehu subhüleselâmü ve yuhricuhum mine zulümâti ilen nuri biiznihi ve yihdihim ilâ sırat-ı müstakim. Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla, yani Resulüyle teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp sırat-ı müstakime hidayet eder. Burada kişinin karanlıktan aydınlığa çıkması, nefs tezkiyesini tamamlaması demek. Nefsi %51 nura kavuşur. Bu noktadan sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudun Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. İşte hidayet ettiği sırat-ı müstakim, fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz sırat-ı müstakim oluyor. Yasin 61'de Allah-u Teala ve eni bu dünya haza sırat-ı müstakim diyor. Ben sizden bana kul olun diyor Allah-u Teala. Ve eni bu dünya ve bana kul olun.

Hazreti sıratımızdaki işte bu bana kul olmanız ey Ademoğulları Allah Teala sıratımızdaki kelimesini kullanmıyor ama şimdi söyleyeceğim ayet-i kerimede Elem ehad ileyküm Yasin 60 ve 61'den bahsediyorum. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden haft almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızdan ahd alıyor Allah Teala. Bu fizik vücudumuzun teslimiyle alakalı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıyla alakalı. Yasin 61'de de ben sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala o ayetle birleştirdiğimiz zaman Allah'ın bizden Allah'a kul olun diye fizik vücutlarımızdan aldığı ahdi kastediyor Allah Teala ve bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Bu da fizik vücudun sırat-ı müstakimidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Bakalım Allah Teala nefsimizi Allah'a teslim etmemiz konusunda o sırat-ı müstakim konusunda ne söylüyor Nisa 68'de? Ve lehideynahüm sıraten müstakime ve onları Allah mutlaka sırat-ı müstakime iletir diyor. Burada kişinin nefsini teslim etmek üzere sırat-ı müstakime indirmesi söz konusu. Bu 6. safa

te hablan. Altıncı safhada insanları mühlis olmaya ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala Saffat 118'de وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diye insanların muhlis olacakları bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Enam 153'te ise Allah Teala nihai sırat-ı müstakimini söylüyor. Allah'ın vasiyetini gerçekleştiren sırat-ı müstakim. Diyor ki ve enne haza sırat-ı müstakim. Fettebuhu. İşte bu mutlaka benim sırat-ı müstakimdir. Bu odur. Ve la tettebuhu subule. Başka yollardan bu sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yola tabi olmayın. Ve teferrika bikum an sebilih. Eğer tabi olursanız bu sizi Allah'ın yegane sırat-ı müstakiminden uzaklaştırır. Ve tefrik eder, başka fırkalara, başka yollara ulaşmanıza sebebiyet verir. Zalikum vasakum bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Bu sırat-ı müstakimle vasiyet etti. Yani sonuna kadar götüren iradeyi de Allah'a teslim eden bir sırat-ı müstakim. Allah'ın vasiyeti. İşte Allah Teala böylece takva sahibi olursunuz diyor ki bu nihai takvadır. Allah Teala diyor ki de ki muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in milletinin dinine hidayet etti. Ve o müşriklerden olmadı. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o bütün hidayetleri tamamlamış. Son hidayeti de mutlaka tamamlamıştır. Allah Teala'nın peygamberler konusundaki bütün sırat-ı müstakimleri bu muhtevada sevgili kardeşlerim. Fetih suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki liyafire ekallahu ma tekaddeme min zembike ve ma taahhare ve yutumme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakime. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime hidayet etsin, ulaştırsın. Üzerindeki nimetini tamamlayan sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakimlerin sonuncusu ve bir peygambere söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor. Burada bütün nimetlerin tamamlandığı bir yerdeki son sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği son sırat-ı müstakim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde
Biz Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa ulaşabiliriz. Bu birinci sırat-ı müstakimin üzerinde bulunuyoruz demektir. Bu sırat-ı müstakim bizim ruhumuzun yol aldığı bir sırat-ı müstakim değildir. Bu imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Üçüncü basamaktan sonra hep bu sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidimize ulaşalım. 14. basamakta. Ve bir yeni sırat-ı müstakime ulaşalım. Bu sırat-ı müstakim bizi ne yapacak? Bulunduğumuz yerden olacak. Mürşidimizin kim olduğu önemli değil. Kim olursa olsun mutlaka bizi devrin imamının bulunduğu dergaha taşıyacak. İkinci sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakimin birinci ayağı yatay sırat-ı müstakim. O dergaha ulaştığımız zaman, o dergahtan ruhumuz ana dergaha ulaştığı zaman, ana dergahta erkekler safında, bir hanımsa hanımlar safında yer alır. Bu altıncı kata kadar çıkabilecek olan gruptur. Ve bu noktadan itibaren dikey yolculuk başlayacaktır. Ve birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaktır. Bu aslında üçüncü sırat-ı müstakimdir sırada. Ama Allah'a ulaştıran yolu kat etmek sırat-ı müstakimi olarak düşünürsek, ikinci sırat-ı müstakimdir veya tarik-i müstakimin ikincisidir. Tarik-i müstakim, yatay, birinci yatay, birinci dikey, sonra ikinci yatay yol, yedinci kattan, yedinci kat boyunca devam eder sırat-ı müstakime kadar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alem geçinir. En son sırat-ı müstakime ulaşılır. Bu üçüncü sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Üçüncü tarık-ı müstakimdir. Ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran bir dördüncü dikey tarık-ı müstakim, tarık-ı müstakimi tamamlar. Bu dört tane tarık-ı müstakim, bunların toplamı iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bu dört tane yol tarık-ı müstakim adını alır. Yedi tane gök katını oluşturan velekat halak nafev kokum safa tarayika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor Allah-u Teala. Son dördüncü tarikten Allah'a ulaştıran kesim bu tarik-i müstakimin sonudur. Allah'a ulaştırır. Ama Allah'a ulaştırınca sırat-ı müstakimler bitmez. Daha fizik vücudun teslimini sağlayan sırat-ı müstakim var. Yeni bir sırat-ı müstakim de gene imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Ulaştırıcı özelliği yok. Kişi fizik vücudunu teslim eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacağı yeni bir devrede nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci sırat-ı müstakim. Sonra o kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Altıncı sırat-ı müstakim. Ve nihayet iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci sırat-ı müstakim. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimi simgeler. Ama bunlardan gerçek anlamda yolculuğu ifade eden, insan ruhunun bütün yolculuklarını ihata eden tarik-i müstakimdir. Ve yedi tane sırat-ı müstakimden sadece bir tanesidir tarik-i müstakim. Ama insan ruhunu vücuttan alarak iki yatay, iki dikey sebilden oluşan bu sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bu muhtevada
Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol, aynı zamanda Tarık-ı Müstakim adını alır. Ama bu Tarık-ı Müstakim'in dışında, yani bu Sırat-ı Müstakim'in dışında daha 6 tane Sırat-ı Müstakim vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sırat-ı Müstakim adıyla geçen 7 tane safhanın her birisi bir Sırat-ı Müstakim'le ifade buyurulmuştur. Bunlardan sadece iki yatay, iki dikey yoldan oluşan ruhu Allah'a ulaştıran yol gerçek bir yoldur. Bir manevi yoldur. Ruhu bizim bedenimizden çıktıktan sonra bu yol alır. Allah'a kadar ulaştırır. Sırat-ı müstakim insan hayatının en önemli faktörlerinden birisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dört tane yedi basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü yedi basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşirî ibâdî." Diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tâgûta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Araf Suresinin 30. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. 137. Diyor ki Allah Teala

Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah Teala Fetih Suresi'nin okuyucu ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlardır. Tabiyetinde farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. Müneybine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yeti hükmün azabe üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel, dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, İkisi de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe iki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki Allahu yedi darüsselamı Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var, yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi başka? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söylettikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Sözün ahsen olanına tabi olan sahabe hepsi hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Peki hidayete ermek ne demek? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki
El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak, Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak, o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek? Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah-u Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala Şura 13'te Allah'ı Eştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi, ulaştırır, ileyhi, ona, kendisine. Men, o kişileri, yünip, yünip olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'a ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefs de nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor. Fazıllar
nefsin kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefse emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazılların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir.
Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar. Onlar hiçbir katta oyalanmadan sadece secde ederek yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrin imamının dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böylece saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmazlar, sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler ikinci gök katına. İkinci gök katında su arınma havuzlarının bulunduğu yerin salonuna değil de onun sağ tarafındaki ikinci bir salona ulaşırlar. Orada secde ederler. Bu secdede kalırlar ve beklerler devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ulaşsın diye. Onlar orada beklerlerken zemin kattan başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyir-i sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya safı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden, onarlık sıralardaki insanlar, önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru, en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler. Ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir. Ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler. Ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler.
birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir salon, dışı bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre filan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar, her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve Hanım Sultan da en solda o suvarılma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvanın içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el öpme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar ve birisi sağ kanatta birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar.
Burası 5. kat. 6. kata ulaşıyorlar. 6. kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri, bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu, iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu 6. kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor. İşte bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama dirisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından. Elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o 7. kata ulaşıyor. 7. katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Ve trabzanlar birbirinden o kadar mesafede.
ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları, bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığında da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sağanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kadir yücelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma

Evvela 7. kata kadar çıkabilenler 2. kata çıkmıştı. 2. kattaki sıvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde etmişlerdi. Beklemişlerdi. Kimi beklemişlerdi? 6. kata kadar çıkabilenlerin 2. kata çıkmasını beklemişlerdi. Çıkınca onlar el öperek girmişlerdi. Sıvarılma havuzlarına. El öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı ikisi beraber oradan ayrılarak el öpme işlemi tamamlanınca sağdaki 7. kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına girmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birer saniye, birkaç saniyelik secde ederek 7 tane katı çıkmışlardı. 7. kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü 7 tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kadir yüceleri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık 1 metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz ikinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden ki bunlar altı aleme dağılacaklar. Hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar. Uçarak ulaşıyorlar kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen şeriat kitapları da Allah'ın Resullerine ve evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmü kitabın içinde. Ümmü kitabın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmül Kitap hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor, derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiselerine dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli denizaltı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar dördüncü aleme ulaşıyorlar. Orası Makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki dört halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyor.

gidenler oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri. Ümmül Kitap da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam-ı Mahmud da öyle. Her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar. Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan, çoğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonra ki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor, ikinci sıra dolduruluyor, sonra daha sola gidiliyor, üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar ve onlar zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın ışıklarının birbirine yaklaştığı noktada da o 3 kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor. Bundan sonrası indi ilahi, 7. alem. İndi ilahi de huzur namazının imamı ve arkasında 2 kişi, arkasında 1 kişi. Sonra devrin imamının 2 baş veziri, ve 7 tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle. Altın yaldızlı şeyleri var. Çapraz, sırmalı sırmaları var. Siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor. Bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar giriyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının
tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orası indi ilahi. Çıkış buraya kadar, dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar. Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler. Birer birer her katta secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da Devrin İmamı'nın dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra yedinci kattakiler de altıncı kata, beşinci kata, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara ve Devrin İmamı'nın dergahına ulaşıyorlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler senin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar. Sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında. Önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara Devrin imamının bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yedi tane gök katı, bu gök katının Sitretül Müntehasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor. Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak kişinin Rabbine ulaşmasıdır ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor. 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta yok olmak fena fillah makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar geçen üçüncü merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar bir basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel-Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırt-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci yatay sebille ruh Devrin İmam'ın dergâhına ulaşıyor. İkincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Sab'a tarayika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da Sitret-i Müntaha'dan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim.
İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri süluku ve sonuçta Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Elest bezminde, yani Elestüvi Rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Ve böylece bütün nesilleri Allah Teala Elest bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey veçhiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler Allah'a
yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah-u Teala'nın iradesi ilahi irade, irade-i ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah-u Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade, onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor.

Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman.

Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için, nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek, önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek, bunların sonuncusundan başlarsak, teslim olayının isimlendirilmesine, bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede, 157. ayet-i kerimede, 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz. Evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsini muhtevi olan Allah-u Teala'nın verdiği bir emir. Önce ruhunu teslim edeceksin diyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini,
Sonra da iradeni teslim edeceksin diyor. İşte diyor bu benim ey insanoğlu sana vasiyetimdir. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. Geri kalanları olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir. Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bizden yemin misak ahd aldıktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah Teala buyuruyor ki Maide'de de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik. Semina. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Yani gelecekten bir kesit veriliyor. O kesitte biz ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim edeceğimizi ifade ediyoruz. Orada elestivra bir günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü, bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü, Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah Teala ve en übü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor.
Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 58'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor.

Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emirallahü bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler. Allah'a ulaştırdılar. Vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din alimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki bunlar İslam alimini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde وَالَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُّلُونَ vasıl ederler. مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri, mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirdiler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil.
bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış İblis ve takımın. Çünkü İslam, evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din, Hazreti İbrahim'in dinidir. O din, Hazreti İbrahim'den evvel, Hazreti Nuh'un dinidir. O din, sırasıyla söylersek evvelden, geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru, o din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, üçüncü basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak, 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi Ullelvab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ullelvab makamı mutlaka daim zikri gerektirir. Daim zikirsiz olmaz. Ullelvab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada da tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. O kişinin iradesini Allah-u Teala teslim eder ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar. Burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, kim iradesini de Allah'a teslim etmişse o Allah'ın ahdini de gerçekleştirmiştir. Allah'ın kendi açısından söylediği Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan
ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden, ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, yemini. Bunun ötesi, iradenin teslimi, gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala, onlar diyor, Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirebilen bir beterdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Allah diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah yeştebi ulaştırır ileyhi ona, men kişiyi Allah'a yeştebi ileyhi men kişiyi yunip. Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, enibü kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o münib olan kişidir. Münibine ileyhi, ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah-u Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir.
Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır ve Allah'ın verdiği hediyeler de zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir. O kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder. Nefsini teslim eder. Ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktir. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir. Misakimizde sadece irademiz Allah'a teslim vardır. Ama ruhumuzu, ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek bir bütün olgudur. Ahdimizi ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahd sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli konuşmamız
İnşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz bir, uykuya dalmadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız? Fizik vücudunuz seva edildi. Dizayn edildi. Affedersiniz, fizik vücudunuz yaratıldı. Nefsiniz dizayn edildi, sehva edildi. Ruhunuzsa üfürüldü. Üç ayrı fiil. Ve nefaha fihi hi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine, yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala nefhettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler: Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse onlar felaha erdiler. Öyleyse Allah Teala'nın bir başka ayet-i kerimesine bakalım. Ve lekad halaknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki, bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki: Biz

emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da, nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim? Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizi de teslim edin, gene yetmez. İradenizi de teslim edin. Teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah Teala burada bir genel teslimiyeti var ruhunda ve içinde nefsinde. Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu ve çini, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir, teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer 54'te Allah Teala bunu söylüyor.
dört tesbihi birden içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki Rum 31'de ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve yettekuhu ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile. Emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat illi ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah Teala, bakıyoruz sonra Allah Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahu yedü darü selamı. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Sinlam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır. Ve Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Allahu yedü darü selamu demekle Allah selam yurduna, yani ulaşması lazım gelen meaba davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve sonra da diyor ki ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvap olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim, sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebilâ men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kimdi? Allah kullarından da yok. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlak olarak bir ulaşmadan bahsediyor, ulaştırmadan bahsediyor Allah Teala ve onları diyor, Allah'a yönelenleri kendisine, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Görülüyor ki Allah Teala kullarını kendisine ulaştırmak gibi bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala: İnna Allaha ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet-i kerimesi ruhun Allah'a ulaşmasının Allah Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah Teala "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, vellezine ve onlar demek, yasulune ulaştırırlar, vasıl ederler demek. Vuslat, visal, isale, hepsi aynı kökten geliyor. Ma şey demek, emerallahu Allah'ın emrettiği şey demek, bihi ona demek, kendisine. Ve onlar Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler Allah'ın daveti, bir Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, iki Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan ikinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez.
Allah'a ulaşmayı dilemek birinci davete icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah-u Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var. Ama bu temel ayetlerle Allah-u Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya irade, irade bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca, o noktada iradenin fonksiyonu sıfırlanmıştır. Ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki
وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Allah Teala buyuruyor ki, sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabi. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif veriyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu, bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki, sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz, ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah-u Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 × 7 = 49, %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa, sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir.
Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine keferu İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru ve mâkânü yeksibun. O Allah'ın diyor ki Allah Teala onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ölmeden evvel ölmek. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. İşte Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar.
Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyeti kalan yok. Nefs de ruh da fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm mendalle izat edeytüm sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu. Bu ölümle Allah Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu, hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi. Allah Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın 7. gök katına çıkıyorlar. 7. gök katını da soldan sağa 7 tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var ve Allah'a ulaşmadığını belki son kademede devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yalnız değiller. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı zamanda
fizik vücudun içinde bir rehini olan nefsin gök katlarını açabilme yeteneği var. Öyleyse ne oluyor? Ölümle beraber Allah'a ulaşmayı gördük. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bu rücu olarak adlandırılmış. Ölümden sonra mutlaka o kişinin Rabbine geri döneceğine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane furkanı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ekinetin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 7'de bir örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işlevleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet %2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor, hacet namazını kılıyor, irşat makamını gösteriyor Allah Teala ona. Kişi ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakın geldi. Allah'a milaki olma günün geldi. Milaki olmak burada kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci hüviyetteki rehineliği, yani rehineliğin 7'de biri kalkar.
Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, ikinci gök katının kapısının da rehine açmak yetkisinin sahibi çünkü %7 daha tezkiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Birinci kattaki ruh nefse emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra sitetil müntahadan sitetil müntahaya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerini de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil müntahaya kadardır. Sitetil müntahadan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamının beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yükseliyor. Altıncı kattan yedinci kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun sitetini müntahadan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat ihsanda bulunduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fî sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, işte o zaman o kişiyi Allah-u Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken, ikinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacayesinde. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes
ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşünü yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması, o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah-u Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın, Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendileri Allah'a ulaştırırlar ya da Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile.

Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç manaya ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hz. İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hz. İbrahim'e kadar uzuyor. Hz. İbrahim'den evvel de Hz. Nuh'un Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hz. Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini. İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki,

0: min ibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li külli evâbin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, vallahu indehu hüsnül meyab. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı, kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Eldeki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah-u Teala münibine ile gidiyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a milaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a milaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a milaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor: "Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nur." Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. "Yuhricuhum minez-zulumati ilan-nur." Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklar doludur. "Lezine keferu evliyahum ittagute." Onlar tagutun dostlarıdır. "Yurucuhum mine zulümati ilen nuri." Onlar nurdan zulmete götürürler. "Lezine keferu evliyahum ittagute. Yurucuhum mine zulümati ilen nuri." Allah Teala diyor ki: "Ellezine keferu." Onlar ki kafirdirler. "Ellezine keferu evliyahum ittagute. Yuhricunuhum minen nuri ile zulümati." Şimdi taguta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. "Ellezine keferu evliyahum ittagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati." Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete, şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ illezînehum on âyâtinâ gâfilûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastalarının üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor. Ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh Sitret-i Münteha'ya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde Ruh yedi tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda yedinci katta kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizini, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir yücelerini geçecektir. Ve Sedret-i Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, levm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir da sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. Bu kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levvamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan kademe. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah hem takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefs-i mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye altıncı gök katı, tezkiye yedinci gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sitretil Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah-u Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, İkinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun 3. katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cenneti elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım.'' Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak,

Cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz.''

Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen, sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git. Çünkü o azdı.
Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç.
Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin.
Ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi, sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendine vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük,
kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum.
Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda Neh sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

mutluluk Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli öğrencileri. Nahl Suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde yine Allah'ın huzurunda bir aradayız. Ve Nahl Suresi 29. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha fe lebise mesvel mütekebbirin. Fethulu, hadi artık girin. Ya da öyleyse evvabe kapılar, cehenneme cehennem, halidine ebedi olanlar, ebediyen kılanlar, fiha orada, felebise artık ne kötü, mesva yerleşme, ikamet yeri, kalınan yer. El-Mütekebbirin, kibirlenenler, büyüklük taslayanlar. Fethulu, haydi girin. Evvabe cehenneme, cehennemin kapılarından. Halidine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. Fellebise ne kötüdür? Mesvel mütekebbirin. Büyüklük taslayanların kaldığı yer. Ve cümleciklerin cümlelere dönüşmesi hali. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür?

28. ayet-i kerimede melekler onların canlarını alırken biz bir kötülük yapmadık diyenlerden bahsediyordu Allah Teala. Ve o insanların, biz bir şey yapmadık diyenlerin, mütekebirin diyor Allah Teala, kibirlenenlerin girecekleri yerin cehennem olduğu Allah Teala tarafından ifade ediliyor burada. Ve bir defa daha bu ayet söylüyor ki Nahl suresinin 29. ayet-i kerimesi, cehenneme giren bir daha oradan çıkamaz. Halidine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. Ve Nahl suresi 30. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kıyle lillezî nettekav mâzâ enzele rabbukum kâlû hayra, yani hayran, hayra lillezîne ahsenû fi hâzihi dünya hasene, yani haseneten ve le darül ahireti hayrın, hayr hayrın ve le ni me darül muttakîn. Ve kıyle ve denir lillezine tekav, takva sahibi olan kimselere, maza ne enzele indirdi, rabbüküm sizin Rabbiniz dediler, kalu dediler ki hayren hayır güzellikler, lillezine o kimselere ahsenu ahsen olanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler, fi daimi zikrin sahipleri. Fî hâzihid dünya, bu dünyada vardır. Haseneten iyilikler, güzellikler, Allah'ın ikramları, pozitif dereceler. Ve le darül ahireti ve elbette ahiret yurdu. Hayrun hayırlıdır. Ve le nime ve elbette ne güzeldir. Darü el muttakin, takva sahiplerinin yurdu. Darül muttakin, darü el muttakin. Öyleyse iki nevi insandan bahsediyor Allah Teala. Cehenneme gideceklere ne diyordu Allah Teala? Rabbiniz size ne indirdi? Onlar derler ki diyor Allah Teala dünyadayken resullere, evvelkilerin başlarından geçen olaylar, masallar, efsaneler, o kadar. Burada gerçekleri söylüyor Allah'ın dostları, Allah size ne indirdiğinin cevabı hayır indirdi. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve kıyle lillezine tekav, ve takva sahiplerine şöyle denildi. Mâzâ enzele rabbüküm, Rabbiniz ne indirdi? Kâlu hayren, hayır, güzellikler dediler. Lillezine ahsenu, ahsen olanlara, nefsini Allah'a teslim edenlere, daimi zikrin sahiplerine. Fî hâzihid dünya, bu dünyada vardır. Haseneten haseneler, iyilikler, güzellikler, Allah'ın ikramları, sevaplar, pozitif dereceler. Ve le darül ahirete hayrın ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve le ni'me ve gerçekten ne güzeldir. Darül muttakin, muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu. Ve açıklama geliyor. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi.
Hayır, güzellikler dediler.

Ahsen olanlara, nefsini Allah'a teslim edenlere, daimi zikrin sahiplerine, yani ahsen olanların vasıfları. Bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin yurdu ne güzeldir. Ve gerçekten muttakilerin yurdu, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. İşte burada takva sahiplerinin durumunu söylüyor Allah-u Teala. Takva sahibi olmak nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olmuştur. Bu birinci takva. Birinci yurt, birinci kat cennet. Ne zaman ki onlar Allah'tan aldıkları 10 tane insanla mürşitlerine ulaşırlar, tabi olurlar. İkinci kat cennetin sahipleri olurlar 14. basamakta. Birinci cennete 3. basamakta herkes bir dilekle sahip olur. Bu dileği yapsın kişi, ondan sonra da hiçbir ameli olmadan ölsün. Hemen ertesi günü 5-6 saat sonra ölsün. O ölse de mutlaka cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. İkisinde de dünya saadeti henüz yoktur. Başka insanlardan hiçbir farklılıkları henüz nefs tezkiyesi açısından mevcut değil. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıyor kişi 21. basamakta, 3. kat cennetin sahibi oluyor. Dünya saadeti %51'e yükselmiş durumda, yarıyı geçmiş. Dünya saadeti sıfırken, başkaları gibi mutsuzken kişi Allah'ın yoluna girdikten sonra dünya saadetinin yarısına sahip olan nefsinin, kalbinin yarısı güzellikler istikametinde bir gayretin sahip olur. Öyleyse 3. kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta bu kişi 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti %90'ı aşar, %91'e ulaşır. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin %100'ü onundur. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene %100 olarak devam eder. 5. kademesinde ise iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve yedinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki takva sahipleri, hepsi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi aminler takvasının, 14. basamakta müminler takvasının, 21. basamakta evaplar takvasının, 25. basamakta muhsinler takvasının, 27. basamakta muhlisler takvasının, 28. basamağın 5. mertebesinde mürşitler irşat takvasının, 25. basamağında ise ahsen takvanın, bir hakkın takvanın demek daha doğru, hakka tuvakatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olur kişi. Her biri takvadır. Ne diyor Allah Teala burada? Ve le ni'me darul muttakin. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Cennetteki yurttan bahsediyor. Aynı zamanda dünyadaki yurttan da bahsediyor. Allah razı olsun. Nahl suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cennetü adnin yedhulûneha tecrî min tahtihel enhâru.
Lehum fiha ma yeşaun. Aslı yeşaune. Kezalike yeczillahul muttakîn. Cennatı, cennetler adn. Adn cennetleri. Adn cennetleri üç kısımdan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Birinci kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşad makamına tayin ettikleri var. İkinci kademesinde, ikinci bölümünde bütün resuller var. Bu ikisi bir bölüm oluşturuyor. Yedinci cennet. Bir de gene adın cennetlerinin içinde sekizinci cennet var. Sadece devrin imamlarına ait olan cennet. O da resullerden birisi. Ama ya nebi resul olarak sekizinci cennet sahibi ya da gene resul ama veli resul olarak 8. cennetin sahibi. Öyleyse adın bir cennet değil. Firdevs cenneti tek bir cennet. Naim cenneti tek bir cennet. 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. kattaki cennetler birer cennet. Ama 8. kat İki cennet, yedinci kattaki cennetler, cennetli cennetler var orada. Bu sure, Nahl suresinin 31. ayet-i kerimesi, orada bir cennet olmadığını, cennetler olduğunu açıklıyor. Bu yüzden Yunus da 8 cennetin kapısı diyor. Allah Allah herkes diyor, 7 tane cennet yok muydu? 7 kat cennet var. Ama 7. kat cennet, 2 bölümden oluşuyor, yetmez. 1. bölüm de kendi içinde. İki kesim. Allah razı olsun. Cennatü cennetler adnin adn cennetleri. Yetulüneha ona girerler, dahil olurlar. Tecri akar min tahtiha onun altından. El enharı nehirler. Lehum onlar için vardır. Fiha orada onun içinde. Ma yeşâune onların diledikleri şeyler. Kezalike İşte böyle, böylece yezillahü Allah mükafatlandırır. Aslında burada cezalandırır diyor. Fakat ceza Arapça'da mükafat anlamına da geliyor. Türkçedeki gibi yalnız ceza değil. El muttakin takva sahipleri. Şimdi cümleciklere bakıyor. Bakıyoruz. Cennatü adnin, adn cennetleri yethulüneha ona girerler. Tecrimin tahtel enharı onun altından nehirler akar. Ehum fiha orada onlar için vardır. Ma yeşâün onların diledikleri şeyler. Kezalike

Şimdi ne görüyoruz? Adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri, adın cenneti demiyor Allah Teala, adın cennetleri diyor burada. Adın cenneti 7. katın 2 cennetidir. Birincisi 2 bölümden oluşur, ikincisi 1 bölümden oluşur. Birincisinin 1. bölümünde Allah'ın

irşat makamına tayin ettiği resul olmayan mürşitler vardır. İkinci bölümünde bütün kavimlerdeki resuller vardır. Peki ikinci, yani 8. cennet, 7. kattaki 2. cennet, o sadece devrin imamlarına aittir. Ve Allah Teala burada demek ki bir evvelki ayette, 30. ayette Allah Teala'nın söylediği ahsen olanlar muhtevasına lillezine ahsenu, ahsen olanlar için, adın cennetleri sadece ahsene ulaşabilmiş olanlar için. Ahsen en güzel demek. Hasene dünyada da hasene, ahirette de hayır var diyor Allah-u Teala.

Cennet-i Adn'in, Adn cennetleri. Yedhulûneha, ona girerler. Tecrimin tahtihel enharı, onun altında nehirler akar. Lehüm fîhâ, orada onlar için vardır. Mâ yeşâvine, onların diledikleri şeyler ya da diledikleri her şey. Kezalike, işte böylece yedzillâhi, Allah mükafatlandırır, karşılığını verir. El muttakîn, muttakileri, takva sahiplerini. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah muttakileri, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Şimdi burada buradaki takva sahipleri

bir hakkın burada Allah takva, Allah muttakileri, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır dediğimiz zaman bütün takva sahipleri böyle mükafatlandırılıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Allah muttakileri, ama hangi muttakileri? Ahsen takvanın sahipleri olan muttakileri. Ahsen takvanın sahiplerini.

Oraya biz işte Allah ahsen olan. Ahsen olan muttakileri. Yani bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Burada söz konusu olanlar salah makamının 5., 6. ve 7. mertebeleri. Bunların hepsi bir hakkın takvanın sahipleridir. Bunların hepsi hakkul yakin takvasının sahipleridir. Bunların hepsi hakka tukatihi takvanın sahipleridir. Allah razı olsun. Ve ayet 32. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler, onlar تَتَوَفَّاهُمْ onları vefat ettirir el-melâiketü melekler tayyibine hoş, güzel, kolay, en iyi şekilde yekûlûne derler selamün, selam olsun aleyküm size utülü girin el-cennete, cennete bima şeyler sebebiyle, dolayısıyla kuntum siz oldunuz, tamilun yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz, yaptığınız. Ellezine onlar ki tetevaffahumul melaiketu tayyibine, melekler onları tayyip, en iyi, en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Yekulûne selamun aleykum, selam üzerine olsun derler. Utülül cennete, cennete girin. Bima kuntum tamelun, yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle. Melekler onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler.

Burada bu Ahsen takvanın, bir hakkın takvanın sahipleri için. Sevgili kardeşlerim, burada sanki melekler insanları öldürdükten sonra hemen insanlar cennete giriyormuş gibi bir anlam çıkmamalı. Cennet ve cehennem hayatı kıyamet gününden sonra başlar. Melekler emanetlerini aldıkları zaman o meleklerin yaptığı şey Allah'ın katından geri gelen ruhu tekrar Allah'a ulaştırmaktır. Ölen kişinin hemen öldüğü anda cennete girmesi söz konusu değildir. Konunun bu tarafı, ikinci tarafı, yani cennete girme olayı kıyamet günü gerçekleşecektir. Kıyamet günü herkesin hayat filmi gösterilecektir. Kıyamet günü kitapları sağdan verenler cehenneme girdikten sonra kıyamet günü önce herkes cehenneme gidecektir. Ve cehenneme girenlerden cennete girecek olanlar cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz şükrederek cehennemden ayrılacak, cennete gireceklerdir. Bu insanlar oraya, Allah Teala'nın cennetine öldükleri anda gitmezler. Ruh Allah'a ulaşır, nefse berzah alemine gider. Berzah aleminde o nefs kıyamete kadar kalacaktır. Kıyamette ise fizik vücutlu nefs tekrar birleşecek ve o kişi için bir muhteşem hayat oluşacaktır. Cennet hayatı, sonsuz bir cennet hayatı. Hem de bu bir hakkın takvanın sahipleri için adın cennetlerinde. Allah razı olsun. Ve 33. ayet-i kerime Hel yenzurune illa en tetiyehumul melaiketu ev yetiye emru rabbi. Kezalike feallezine min kablihim ve ma zelemehumullahu ve lakin kânu enfusehum yazlimûn. Hel mı? Yenzurûne, bakıyorlar, bekliyorlar. Hel yenzurûne, bakıyorlar mı, bekliyorlar mı? İlla, ancak, sadece entetiyöhüm, onlara gelmesi, el melâketu, melekler, ev veya yetiye gelir, gelecek, emru, emir, Rabbike, senin Rabbin. Kezalike, işte böyle, feale yaptı. Ellezine, o kimseler, onlar, min kablihim, onlardan önce. Ve ma zalemehum Allahü, ve Allah onlara zulmetmedi. Ve ma zalemehum Allahü, ve Allah onlara zulmetmedi. Ve lakin, fakat ama, kâni oldular. Enfisehum, onların kendi nefsleri, yazdımuhum, zulmediyorlar. Hel yenzurûne, mı bekliyorlar? İlla yetiyehumul melâketü, onlar sadece meleklerin gelmesini, ev yetiye emri rabbike, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini, kezalike böyle, fe'alellezine min kablihim, onlardan öncekiler de yaptı. Ve Allah onlara, ve ma zalemehumullahü, ve Allah onlara zulmetmedi, ve lakin kânü enfisehum yazdığımı, ve fakat onlar
kendi nefslerine zulmediyorlar. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.

Şimdi burada Allah Teala bu güzellikleri yaşayanlardan bahsettikten sonra bir de cehenneme gideceklerden bahsediyor. Kendilerine onlar diyor Allah Teala meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, zulüm derecat kaybettiğini olanların hepsidir. Aynı zamanda derecat kaybettiren olaylar, günah, şer, seyyiat, zulüm de derecat kaybettiren olaylardan bir tanesidir.

Cehenneme girenlerin hepsi için Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı diyor Allah-u Teala.

Ve 34. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve esâbehum seyyiâtü mâ âmilû ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehzi'ûn. Fe esabehum, artık böylece onlara isabet etti, ulaştı. Seyyiatü, kötülükler. Ma amülü, yaptıkları, amel ettikleri şeyler. Ve hakka, ve kuşattı bihim onları. Ma kâne, oldukları şey bihi, onunla yesnehsivun, alay ediyorlardı. Fe esabehum, cümlecikler. Böylece onlara isabet etti, ulaştı. Seyyiatü ma amülü, yaptıkları kötü ameller. Ve haka bihim, ve onları kuşattı. Ma kânu bihi yestehziun, onunla alay etmiş oldukları şey. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı.

alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Burada cehenneme gidecek olan insanların cehennemdeki halleri anlatılıyor. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı diyor. Hala onlar hep alay ederler. Her istikamette alaycıdırlar. Sevgili kardeşlerim, ölen kişiler için kıyametten sonra sadece iki alternatif var. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennem. Bütün insanlar cehennemi ve cenneti dolduracaklar. Ve böylece Allah'ın dediği olacak.

Ve Nahl Suresi 35. ayet-i kerime. Ve kâle lezîne eşrekû lev şeallâhu mâ âbednâ min dûnihi min şey'in nahnu ve la âbâ'una ve la harremna min dûnihi min şey, yani min şeyin. Kezalike fe a lellezine min kablihim fehel aler rusuli illel belaul mubin. Ve kâle ve dedi ellezine eşreku, şirk koşan kimseler, levşe Allah'ı, eğer Allah dileseydi ma abetna, biz kul olmazdık. Min dunihi, ondan başka, min şeyin, bir şeyden, nahnu, biz, ve la, ve olmaz, yapmaz. Aba una, atalarımız, babalarımız, ve la harremna, biz haram kılmadık, kılmazdık. Min dunihi, ondan başka, min şey, bir şeyden. Kezalike, işte böyle, bunun gibi, feale, yaptı. Ellezine, o kimseler, min kablihim, onlardan önce, fe artık hel, var mı? Aler rusuli, resullerin üzerinde, sorumluluğunda, illel belagul mubinu, apaçık tebliğden başka, illa el belagu el mubin, apaçık tebliğden başka.

eğer Allah dileseydi, ma abetna, biz kul olmazdık. Min dunihi min şeyin, ondan başka bir şeye, nahnu biz, ve la abauna, ve babalarımız da olmazdı. Ve la haramna, ve haram kılmazdık. Min dunihi min şeyin, ondan, onun emrinden başka bir şeyi. Kezalike fealellezine min kavrihim, onlardan öncekiler de böyle yaptı. Fehel aler resulü, resullerin üzerinde bir sorumluluk var mı? İllel belagul mubinu, apaçık tebliğden başka. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da olmazdı, yani kul olmazdı.

ve ondan, yani onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık. Dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı?

bir not almak istiyordum. Allah'ın iradesinin insanları cehenneme atacağını, attığını iddia edenler var. Burada şirk koşanlar diyor ki, eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık. Yani putlara tapmazdık, babalarımız da olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Nahl Suresi 35. ayet-i kerime.

Şimdi Allah-u Teala diyor ki Nahl Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde, onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Onlar da aynı şeyleri söylemişler ölürken. Allah isteseydi biz bundan başkasını yapardık. Ama o zaman Allah-u Teala onlara gerçeği ifade ediyor ki Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmettiler. Allah onları cehenneme atmadı. Onlar cehennemi hak ettiler. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Yani hem suçlu hem güçlü cehenneme gidenler, cehenneme gitmelerinin sebebi kendileri olduğu halde bunu Allah'ın üzerine atıyorlar iblis gibi. Allah dileseydi eğer biz putlara tapmazdık. Babalarımız da putlara tapmazdı. Sevgili kardeşlerim, Allah cehenneme gidenlerin işine karışmaz, müdahale etmez. İnsanlar kendi dilekleriyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlara Allah'tan onları cennete götürecek olan bir yardım ulaşmaz. Ta ki kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeyen insan için kusuruş bu sebeple kesinlikle yoktur. Allah'ın ilgi alanının dışındadır o insanlar. İradelerini kullanmadıkça, iradeleriyle Allah'ın yolunu seçmedikçe o insanlar için geçerli bir sonuç söz konusu değildir. Ve Allah-u Teala Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı demekle şunu kastediyor. Yani Resuller diyor ki insanlara, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamazsınız. Allah'ın veya Resullerin üzerine bir şey yüklemeye de hakkınız yok. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman ne olur? O zaman cehenneme girersiniz. Bunun da sorumluluğu başkasına değil, sadece size aittir. 33. ayetteki Allah-u Teala'nın söylediği Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Bu zulüm sebebiyle onlar cehenneme gittiler diyor Allah-u Teala. 34. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı, alay etmiş oldukları şey onları kuşattı demekten Allah-u Teala'nın muradı kıyamet günü bütün insanlar hayat filmlerini görüyorlar ve boşlukta görüyorlar. Onları kuşatmış bir halde oluyor bu. Kendi hayatlarını, doğumlarından ölümüne kadar olan hayatlarını derecelerle birlikte gösteriyor Allah-u Teala kıyamet günü herkese. Mahkeme-i Kübra diye ayrı bir mahkeme, herkesin kendini müdafaa ettiği söylediği bir şey yok. Onların ağızlarını mühürleriz diyor Allah-u Teala, onları konuşturmayız diyor. Uzuvları yaptıklarını ispat ederler diyor. Hayat filmimizin baştan aşağı dereceleri orada olacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda herkes için güzellikler söz konusu. Öyleyse bu istikamette Allah'ın dediği olur diye düşünüyoruz. Allah kulu hakkında bir karar vermez. Kulun yaptıkları mizanda birer birer bellidir. Aldığı bütün negatif dereceler, aldığı bütün pozitif dereceler ve hayat filminde düşünceleri.
Bu fiillerin ne kadarı taammüden, kasten vücuda geldi, ne kadarı o kişinin bir günah olmadan işlendi, kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler birer birer ortaya çıkar. Ve böylece kişi Mahkeme-i Kübra'da yargılanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Allah'ın dedikleri oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir edersiniz. İnşallah burada sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm. İyâken estayin ettina sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Hayrül mahzûbi aleyhim ve lezzâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu istikamette sizlere gerçekleri aydınlatacak olan açıklamalarda bulunmak üzere. Bu konuşmamızda İslam'ın neyi hedef aldığını sizlere açıklamak istiyoruz. İslam insanı nereye ulaştırır? İslam'dan Allah'ın muradı nedir? İslam, İslam'ı yaşayan kişiyi nereye ulaştırır? Bunu bir dizayn içerisinde aldığımız zaman, İslam'ın insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştırdığını görüyoruz. İslam insanlara mutluluğu yaşatıyor. Mutluluk müessesesi, saadet. Öyleyse İslam olmak şerefine erenlerin durumu nedir? İslam olmak sondaki olaydır. İslam olmak, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu hedeflere ulaşıncaya kadar insanoğlu mutluluğu adım adım yaşayacaktır ve her seferinde daha üst seviye bir mutluluğun sahibi olacaktır. Unutmayın ki Allah Teala bütün insanları bu mutlulukları ard arda yaşanacak olan bu mutlulukları yaşamak üzere yaratmıştır. Allah'ın insan kullarından onların mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Öyleyse İslam olmak, bir başka ifadeyle İslam'ı yaşamak, yani ehli tasavvuf olmak, mutluluğu yaşamaktır. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın gayesi nedir? Bu konuşmamızda size bunu anlatmak istiyoruz. İslam'ın niteliği, niceliği bu gayenin açıklayıcı faktörleridir. Gaye tektir. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanın mutlu olmasıdır. Allah Teala insanoğlunu şu kainattaki en üstün mahluk olarak mı yarattı? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şu kainattaki en üstün mahluku olarak insanı yarattı.
en üstün mahluk. Öyleyse mutluluğun temel hedeflerine ulaşacak olan mahluku tanıyalım, insanı tanıyalım. İnsan bir ruhtan, bir nefsten, bir de veçten yani fizik vücuttan oluşmuştur. İnsan bir üçlüdür. Ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü. İradeyi de sakın bir vücut zannetmeyin. İrade, ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün dışında farklı bir dizayndır. İrade, Allah'ın emrettiklerini yaptırmak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Yasak ettiklerini yaptırmamak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Öyleyse aklın fakültelerinden bir tanesidir. Ve nefsin afetlerinin azalmasıyla devamlı gelişen, güçlenen bir faktördür. İslam'ı yaşayan bir insan ve yaşamayan bir insan birbirinden çok farklı iki insan türü. İşte bazı konuşmalarımızda kardeşlerimiz, ateistlerin ve zulmani ilimlerle iştigal edenlerin web sayfalarından aldıkları bilgilerini bize iletiyorlar. Biz de İslam'la onları karşılaştırıyoruz. Allah'ın ne kadar uzağında olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese her şeyden evvel insanın temel vasfı olmalıdır. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah ile bütünleşmekse teslimlerin hazırlığı ve teslimler olarak iki safa içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi insan hayatının dört kesimini ifade eder. Dört teslimini ifade eder. Hem hazırlık safhasında hem de bu teslimler safhasında bütün insanlar mutluluğu adım adım yaşarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği emre beraberce bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıldığında fizik standartlarda devreye giren, ruhun tesliminde gerçekleşen, fizik vücudun tesliminde daha üst seviyeye ulaşan,
nefsin tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, irşada ulaşınca daha güçlenen ve nihayet iradenin teslimiyle son noktaya ulaşan bir kulluk müessesesi görüyoruz. Bu kulluk mutluluklarla paralel bir gidişi gösterir. Öyleyse Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder, Allah'a kul olmaya davet eder. Bir başka ifadeyle sadece mutluluğa davet eder. Kur'an'la din arasındaki ilişki bir bütünün iki parçasını oluşturur. Kur'an Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının son peygamberine indirdiği son kitabıdır. Ve bir daha peygamber gelmesi mümkün olmadığı cihetle kıyamete kadar dünya şeriatı o şeriat olarak kalacaktır. Zaten başka türlüsünün olması da söz konusu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha evvelki şeriatın ta kendisidir. Hazreti Adem'in şeriatının, Hazreti Nuh'un şeriatının, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatının aynıdır. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat yaptık. Müşriklere kendilerini davet ettiğin bu Allah'a teslim dini ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi İslam dininin temelini veriyor. Allah'a ruhun teslim edilerek kul olması. Ruhun kulluğu. Sonra fizik vücudun kulluğu geliyor. Sonra nefsin kulluğu geliyor. Sonra iradenin kulluğu geliyor. Mutluluk kademeleri adım adım yükseliyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimini emrediyor. Allah'a, bana diyor, teslim olacaksınız. Bu teslimi emrediyorum diyor Allah-u Teala sizlere. Allah'a teslim olma dizaynı. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim. Kur'an-ı Kerim'le din arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece bir saadet kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Kur'an-ı Kerim
bir saadet garantisidir. Öyleyse Allah Teala bir garanti veriyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Kesin. Kim? Allah'ın davetine icabet ederse onların mutlaka mutluluğa ulaştırılacağı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış. Öyleyse ne istiyor Allah Teala bizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah Teala bizi davet ediyor. Bir davetiye mi Kur'an-ı Kerim? Bir davetiye. Ne davetiyesi? Mutluluk davetiyesi. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demişse ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. O zaman bu kul olmanın insanları nereden nereye götüreceğine bakalım beraberce. İmajiner kulluk, fiili safhaya ulaşmayan düşünce platformundaki kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu farz kıldığına göre gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirirsek ne olur? Allah'ın hem cennetine gireriz, hem Allah'ın evliyası oluruz, hem de dünya saadetinin yarısına kavuşuruz. Bu birinci hedef. Daha sonraki hedeflerde dünya saadeti de büyüyor, cennet standartları da yükseliyor. Ama Allah Teala'nın bir sözü var sevgili kardeşlerim. Bana ulaşmayı dilemeyen diyor, cehenneme girer. Ama kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir söz. Allah'ın sözü. Bütün insanlara Allah'ın verdiği bir söz. Bu sözle Allah Teala acaba bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona bunun karşılığında mükafat veririm. Bu mükafat üçüncü kat cennettir. Bu mükafat dünya saadetinin yarısıdır ve sadece bir dilek mukabilinde verilir diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek için sadece bir tek dilek yeterliyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah bizi o hedefe ulaştıracaksa, o zaman buradaki muhteva gerçekten bir saadet davetiyesi değil mi?
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kendisi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ve bu, bütün insanlar için her şeyden evvel bir

inanıyorsa, Allah'a kul olun emrini vermişse, bu kulluk son safhaya kadar götürüyorsa bizi, dünya saadetinin de %100'üne, cennet saadetinin de ta 7. katına Allah-u Teala bizleri ulaştırmayı hedef almıyor mu? Allah'a kul olmamızı emrediyorsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet davetiyesidir. Farz kılıyor Allah Teala. Niçin farz kılıyor? Bunları gerçekleştirelim de 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olalım. Dünya saadetinin de %100'üne sahip olalım. Bu dilek Allah'ın dileğidir ve Kur'an-ı Kerim'le üzerimize farz kılınmıştır. Ve Allah Teala bu konuda garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu Allah Teala'nın garantisidir. Buna davet etmekle Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hidayet daveti var. Kur'an-ı Kerim'de takva daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kul olma daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olma daveti var. Bütün davetler aynı basamakları içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu ruhun ve için, iradenin Allah'a teslimini Allah-u Teala emrediyorsa ve bize mutlak saadeti vaat ediyorsa, emirle vaat arasında bir muhteşem ilişki var demektir. Öyleyse emriyle davet ediyor, onları gerçekleştirelim de o büyük saadete ulaşalım diye. Öyleyse Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Peki aynı zamanda garantisi midir? Aynı zamanda garantisidir. Allah-u Teala her kat cennete kimlerin ulaşacağına dair hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. 7 kat cennetin 7'si içinde safa koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 1. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. 10 tane insanla mürşidine ulaşmak 2. safa. 2. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp tabiiyet bu safhadadır. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması 3. safa, 3. kat cennetle dünya saadetinin %51'i. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, dünya saadetinin %90'dan %91'i, 4. kat cennet. Nefsin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü, 5. kat cennet. İrşada ulaşmak, dünya saadetinin %100'ü, 6. kat cennet. İradenin Allah'a teslim edilmesi, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse, böyle bir dizaynda son noktaya bakıyoruz. Mutlak bir saadet, kesintisiz bir saadet, İç alemimizde, dış alemimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bunları garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım, hesapsız rızıklandırırım diyor Allah-u Teala.

böyle bir durumda Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın vaatlerini görüyoruz. Bu vaatlerin Allah-u Teala tarafından garanti edilmesi söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Peki üçüncü bir cepheden bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Birinci cepheden baktık. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Allah Teala bütün bu hedeflere ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bizi davet ediyor. Ve bu farzlardan bütün muradı daha üstün mutluluklara ulaşmamız. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala garanti veriyor insanlara, onların cennet saadetini ve dünya saadetini. Ve üçüncü bir cepheden bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberi. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ve mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Cennet mutluluğunu kazanmamız için ne yapmamız lazım? Allah tarif veriyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ayrımlar hemen arkadan geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez, Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor ve o kişiyi Allah'ın evliyası kılacağına dair garanti veriyor. O kişiyi cennet sahibi kılacağına dair garanti veriyor. Ve hidayete erdireceğine dair garanti veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in vakaları olarak ortada. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir mutluluk rehberi, bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu rehberde her şey belli. İnsanlar saadeti nasıl elde ederler? Cennet saadetini nasıl elde ederler? Dünya saadetini nasıl elde ederler? Her kademenin daha sonraki mutluluklara ulaşıcı faktörleri Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan edilmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'deki tariflerle Allah'a ulaşmayı diliyorsak, mürşidimizi nasıl bulacağımız anlatılıyorsa, nasıl tabi olacağımız anlatılıyorsa, ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştıracağımız anlatılıyorsa, fizik vücudumuzu nasıl Allah'a teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, nefsimizi ve irademizi Allah-u Teala'ya nasıl teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, Kur'an-ı Kerim bütün bu nasılların cevabını veren bir rehber değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz takdirde bu hedeflere ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen ve 14 asırdır hiçbir noktası değişmemiş, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Bütün kutsal kitapların değişiklikler geçirdiği kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerine nasıl ulaşılacağı, nasıl sualinin bütün